texnik zor neticelerini kolgu keltiriş üçün uçuk yoruk, kemter, obyektif ruhi halatını saklaşımız. Özümüzden yetersizlikini dadılıq bile etirap kılıp, başkalarının pikirini köprek anlaşımız gerek.

0: sağlamlıq dastıqınımızda.
1: Talondiki işkili kodunu sahili zekla, yemeklilerinin işlep çıkırılgan orne, təvşürüp ölçeş uçuri qatarlarını kör alayımız, xatırcam situal alayımız.
2: Qormuğa tuz şekerini azıraq salaydı, obdan talasaq, sağlam ozuqlan alayımız.
0: Sağlamlıq ayıqımızda.
3: Tamak dinkiyen piyadımın eş, uzun ömür görüşke paydılıq.
1: Velisbit bilen işkı berip kelsek, tenimiz sağlam boludu. Yol tosuluştu mu korukmayımız.
0: Sağlamlıq kolumuzda.
1: Əxlətlərini türüge ayırsaq, baylıqdın təkrar paydınını alayımız.
0: Denizlərini içip, hava almaştırıp tursaq, öyünün havası saplışıp, mikropla yok aydı. Sağlamlıq her vaqt yenimizda.
1: Piyadilə yolu köpüyüp, yeşillik kıpırkengen məlimizden moiti barğansır yaxşı bulmaqda.
0: Sağlam cungu birlikte açırışımızı muhtaj.

Jungo Tömür Yoli Ürümçi İdarisi Guruhi Çekik Şirketi'nin ilginişçe. 5. ayının 7. günü geçe. Bu yıl Alatau Tömür Yol Portu arkalık katnagan Jungo Avrupa Otra Asya Növeç Poizi 3000 ketimden eşip. Bu tırtığı seliştirganda 19 gün aldığı sürülüp, tügünde 5 asıl kılıngan. Bu yıldın bu yan, Şinjan ıqtisadının aylanışı da mokim başlanış çıkaşırıldı. Import, export, soda ihtiyacı aştı. Import, export mallarının yukarı ünümlük toşuluşuğa kapalatlı kılış üçün. Alata Vokzali növeç poiz transportını teşkilleş tertibini ele alaştırıp, kütüviliş yol gısiliş. Gruplaş, almaştırıp kaçılaş. Ötküzüşten ibaret, bütün zencirlik meşgulat ölçümünü inçkileştirip. Nöbetçi poiz katnışını nekleştiriş nisbetini östürdü. Nöbette. Alata Vokzalı'da künüge otur hesap bilen katnaydıgan nöbetçi poiz sani 24 bulup. Port tügününün kötürüş ıhtıdarı, yürüş ünümü yine yeni pelligi götürüldü. İkinci pesilde memleket boyuca tömür yollarda yük poizi yürüş yeni haritsi yolu koyuldu. Beijing, Tianjin, Jiangjiakou'dan yolu çıkıp Alatau arkalık Çigradın çıkıdığan Otra Asya nöbetçi poizinin biri köpeytili. Beijing, Tianjin, Hebi rayonu taşkı soğudu kespinin terakiyatıga küş koştu. Alatau vokzali yürüş, orunlaştırış. Yük toşuştun ibaret her kaysi iş orullardaki adem küçünü ilmi bir tutaş pilalla. Poiz yitip beriş, gruplaş, tekşürüş. Ötküzüş, bütün ceryanını yoçuksuz cipsilaştırışını işkaşırdı. Biz teşebbüskarlık bilen tamojni bilen udullaşıp tekşürüş, aylandırış ünümünü östürüp, nöbetçi poizinin saklaş vaktini kıskarttı. Portta nöbetçi poiz transportının ravan buluşuğa kapaletlik kıldık. Jungo Tömür Yoli Ürümçi İdarisi Guruhi Çekik Şirketi Alata Vokzali Tekniki Bölümünün başlığı Jang Yübün mundaq dedi. Şunun bilen bile ekli iktidarlık maşinada tekşürüş. Harita tekşürüş katarlık teknikalarını mas kademde kullanıp. Nöbetçi poizini tekşürüş endisi de enenevi tügün mü tügün adem küçüge tayiniştin kırgızıştın başka şekildeki ekli iktidarlık nazaret kılış başkuruşka karat özgertişini işkaşırıp. Çoğun tipki yük sandukunu tekşürüş üskünüsü bilen ekli iktidarlık harita tekşürüş sistemisini maslaştırıp meşgulat kılış arkalı. Yekki kitimlik poizini tekşürüş ünümünü otur hesap bilen 70% östürdü. Nöbette. Alatau Tömür Yol Portu arkalık katnaydıgan Jungo Avrupa Otra Asya Növeç Poizi liniyesi 128 giyitip. 21 devletini kapladı. Toşuludugan mal türü otomobil zapçasları, maşini sazlık cabdukları, elektronluk mehsulatla, kündülük türlük malla katarlık 200 neçhilini öz içi galudu.

Xalq işleri ministerliğinin ilginişçe, bu yıl 1. yanvardan başla. Xalq işleri ministerliği, Maliye ministerliği bütün memlekette 30 derecelikten yukarı iktidardan kalgan yaşanganlığa kütünüş mülazimeti istimal toluklaması beriş türünü yolgu koygan. Hazırgıça, memleket bu içe 3 milyon 328 bin parça istimal bileti tekşürüp hesaptan öçürülgen. Tekşürüp hesaptan öçürüş sonması 2 milyar 350 milyon yenge yetken. 1 milyon 50 mingdan artık yaşangan kişi bu türden nepli erişken. Kütünüş mülazimeti, istimal bileti digen nime. Kim alalaydı? Yine kandak işiltiş kere. İstimal bileti, elektronluk itibar bileti bulup, kütünüş mülazimetige ala kadar hıracatlarını udullap çıkır ve çişke işiltilidu. İşiltiş dairesi şik aldıgıcı beriş. Aparatlarda kütünüş. Kündüzlük kütünüş mülazimeti katarlıklarını öz işige alıdu. Udullap çıkır ve tiş ölçimi iki türge bölünüdü. Aparatlarının kütünüş mülazimetideki udullap çıkır ve tiş nispeti 40%. Mahallelerin ailede kütünüş mülazimetideki udullap çıkır ve tiş nispeti 50% olup. Her bir adamdın her ayda en yukarı bolganda 800 yuan udullap çıkır ve tiş nispeti.

Yansu demiliş orlaştırışı ve perzentlerini vakaleten başkuruş kapalet torunu berpa kıldı. Bu yılki memleketlik iki yığın mezgilide. Ettiyazlık, küzlük dem iliş kızık noktaya aylandı. Siyaset signali emdila tarkıtılganda. Yansu'daki nurgun cayladaki işçila uyuşması. Adem küçü baylıkı ve ictimai kapalet tarmakları arka arkadın teşebbüsname çıkarıp. Adem işlet küçü orullarını ottura. Başlangıç mekteplerinin ettiyazlık. Küzlük dem iliş mezgilide işçi hizmetçilerini vesik vakitini ötküzüp dem ilişki orullaştırıp. Okuguçularını dem ilişka koyup belgende. Ata anıla dem almaslık tın ibaret bu riyal zidiyetini hel kılışka ilhamlandırdı. Sucu şehirlik baş işçiler uyuşması şehirlik adem küçü baylıkı ve ictimai kapalet idarisi bilen birleşip teşebbüsname ilan kılıp. Dem iliş ihtiyacını del cayıda udullaştırış. İlastikilik. Bireleşme dem ilişka ilham veriş. Kollektif kengişini çonkurlaştırıp. Ortak idare kılış. İşçi hizmetçilerinin medeniyet, tenterbiye faaliyetini kanat yaydırış. İşçi hizmetçilerinin perzentlerini mihir şefkat yetküzüp, vakaleten başkuruş katarlık 6 cihette konkret tedbirlerini oturgu koydu. Bunun işi de, ezalanın ezalık bedeli yeterlik olmayan asas katlam işçiler uyuşmaları, işçiler uyuşması, hıraciti, yardım toluklaması arkalık ezalanı ehtiyazlık. Küzlük sayahatke teşkillise boludugallıkı aydınlaştırıldı. Her kaysi şehir rayon baş işçiler uyuşmalarını işçiler uyuşması hıracatı arkalık kıyınçılığı ba işçi hizmetçiler. Yeni işe uğruluşuş halıtıdaki emgekçiler. Dikkan işlemçiler katarlık amının perzentlerini tetkik kılıp, ügünüş faaliyetini kanat yaydırışka ilhamlandırış gerek. Jincan şehirlik baş işçiler uyuşması bilen şehirlik adem küçü baylıkı ve ictimai kapalet idarisi birlikte teşebbüsname ilan kılıp, dem iliş ihtiyacını teşebbüskarlık bilen udullaştırış. Besik vaktini ötküzüp dem iliş. Adem şiltişini tanşaşını yolga koyuş. Kollektif kengişini mükemmelleştiriş. Ata bala faaliyet şaraiti yaratış. İşçi hizmetçilerinin perzentlerini vakaleten başkuruştun ibaret 6 cihette küş çıkarıp. Asası katlam işçiler uyuşmalarını belgilimi bu içe ezalık bedelini şiltişke ilhamlandırıp. Ezalığa yerlik bağcının yıllık bileti. Çancan deltisindeki 3 bölge. Bir şehrinin sayahat menziri rayonunun yıllık biletini ilip verdi. İşçi hizmetçilerinin perzentlerine hemra buluşu hem seperge çıkışıga kolaylık yaratıp verdi. Vuşi şehirlik baş işçiler uyuşması bilen şehirlik adem küçü baylıkı ve ictimai kapalet idarisi birlikte teşebbüs çıkarıp. Her derecelik işçiler uyuşması teşkilatlarını işçiler medeniyet sarıyı. İşçi hizmetçiler mülazimet merkezi. İşçi hizmetçiler ailesi faaliyet üyü katarlık ammevi sorunlardan toluk paydılınıp, işçi hizmetçilerinin perzentlerine yakın cayda vakitlik araş. Medeniyet tenterbiye faaliyeti katarlık ammevi paravallık mülazimeti bilen teminleşke inik ilhamlandırdı. Teycu şehirlik baş işçiler uyuşması bilen şehirlik adem küçü baylıkı ve ictimai kapalet idarisi birlikte teşebbüsname ilan kılıp, asası katlam işçiler uyuşmalarını emeliyetki asasen ezalani ehtiyazlık. Küzlük sayahat kılışkı teşkilde. Adem işlet küçü orullarını öz şaraitiga asasen hizmetçilerinin perzentlerini vakaleten başkuruş. Vakaleten terbiyeleş katarlık, gemhorluk faaliyetlerini kanat yaydırışka ilhamlandırdı. Çangcu şehirlik adem küçü baylıkı ve ictimai kapalet idarisi teşebbüsname ilan kılıp. Maaşlık dem iliş tüzümü mükemmel. Biz vaktini ötküzüp dem iliş siyasetini icra kılış ünümü görnerlik bolgan karhanılığa karta. Adem küçü baylıkı ve ictimai kapalet tarmakları inak emgek münasibeti berpa kılış hizmetideki ilgar kollektiflarını bahalaştaki halkılık numar koşup verilgan türsüptüde. İşke orullaşış, igilik tikleş, ictimai sugurta, ıhtisaslıkla siyaseti, alaydı iş vakti icazıtının küşke ige muddetini tesliklaş katarlık cihetlerde noktuluk mayillişidu. Huayen şehri emgek münasibetini maslaştırdığan üçterep komiteti teşebbüs çıkarıp. İşçi hizmetçilerinin dem ilişka tigişliklerinin hemmisinin dem ilişini kolla. Kollektif keniş arkalık dem iliş orullaştırışını işçi hizmetçiler bilen ortak keneşti. Teşebbüsta hizmet kılış, tehimi yakşı turmuş keçiriş üçün. Turmuşmu tehimi yakşı hizmet hareketlendirgüş küçü ilip geliduğu dep alaydı oturgu koyuldu. Kandak dem iliştin kim yetekleşkice?
Jiangsu'daki nurgun jaylardaki işçiler uyuşması ve hükümet tarmakları emeli hareketi arkalık demiliş orullaştırışı ve perzentlerini vakaleten başkuruş kapalet doğrunu şekillendirdi. Jiejiang yıllık dem ilişini emelileştirişini daimlik nazaret kılıp başkurdu. Adem işletkücü orullarının yıllık dem iliş planını başkuruş tüzümünü ornatışı ve mükemmelleştirişige heydekçilik kılış. Ünümsüz ismina koşup işleş. Mecburi ismina koşup işleş katarlık naçar medeniyetini tosup. İş hizmetçilerinin dem alalmaslık. Dem ilişka cüret kılalmaslık. Dem ilişini halımaslık. Katarlık kıyın meselelerini hel kılış. Yıllık dem iliş tüzümünü emelileştiriş ehvalini daimlik nazaret kılıp başkuruş. Yakında. Jiejiang ülkelik adem küçü baylıkı ve ictimai kapalet nazarı.

dedi. Quturuşta yıllık demiliş, hukuk menfaatiga kanun boyunca kapalatlık kılış aydınlaştırıldı. Yıllık dem iliş planını başkuruşunu mükemmelleştiriş cihette. Cayla Adem İşletküçü Orullarının yıllık dem iliş planını başkuruş tüzümünü ornatışı ve mükemmelleştirişi yetekçilik ve heydekçilik kılıp. Yıl 5'de bir tutaş planlaş. Bütün yılda canlık tenşeş prinsipi de çıntırıp. İşlep çıkırış vezipsi. İş orni tesis kılış Katarlık ehvallığa birleştirip. İşçi hizmetçilerinin nöbet bilen dem iliş planını tüzüp çıktı. Çoğun bayramlarda nöbetçilik kılış. Halkılık iş orni kapalıtı Katarlı karakteri olaydı iş orullarına karta. Adem işletküçü orullarının mehsus dem iliş layihesini müddettin burun tüzüşüge yetekçilik kılındı. Dem iliş kollektif kengişini ilgiri sürüş cihette. Cayla Adem işletküçü orun bilen işçi hizmetçi iştirapının beraber kengiş arkılık. Yıllık dem iliş tüzümünü emeliyleştirişini kollektif kengişiş. Kollektif toktamğı kırgüzüşünü ilgiri sürüp. Yıllık dem ilişinin konkret yolu koyuş, tepsili kaidesi. Talaş tartışını hel kılış yolu Katarlıklarını aydınlaştırış kere. İşçila uyuşması teşkilatı kollektif kengiş cereyanıga teşebbüskarlık bilen arlışışı. Adem küçü baylıkı ve ictimai kapalet tarmakları kollektif kengiş hizmeti gibi olgan yetekçilikini küçeydi. İşçi hizmetçilerinin yıllık dem iliş hukukudun behriman buluşuğa kapaletlik kılışı gire. Türlük dem iliş mezgilideki hemkarlıkını küçeytiş cihette. Cayla Adem işlet küçü orullarının ruhsat soraş. Dem iliş ve yokluğumu başkuruş. Şundakla, iş ornini öz ara toluklaş Katarlık tüzümlerini ornitişi ve mükemmelleştirişige yetekçilik kılıp. Türlük dem iliş küllerini iltimas kılış şartı. Tekşürüp tasdiqlaş tertibi ve teminat ölçümünü aydınlaştırışı gerek. Adem işletküçü orullarının dem iliş vaktini işiltiş usulü da yenilik yaratışıga ilham berilip. İşçi hizmetçilerinin yıllık dem ilişini kanunda belgilengen heyit bayram. Dem iliş külleri. Hepte ahirdeki dem iliş vaktini tengşeş. Dem ilişini toluklap beriş bilen birleştirişige medet berilip. Birikme dem iliş günü şekillendiriludu. Ottura. Başlangıç mektep okuguçularının et yazlık. Küzlük dem ilişi. Kışlık. Yazlık tatil mezgilide. Kuramığı yetmeyen perzentlerinin halıdın haber iliş ihtiyacı ba iş hizmetçilerge dem iliş vaktini tengşeş. Toluklap dem iliş ya ki yıllık dem ilişini aldın orullaştırış gerek. Besik vaktini ötküzüp dem ilişini pahalı ilgiri sürüş gerek. İlgar karhana medeniyetini yetildiriş cihette. Cayla dem ilişini kesip zencirdeki karhanılarının inap emgek münasibeti orunutuşunu ilgiri sürüşünün muhim mezmunluğu kırgüzüş gerek. Karhana ticaretçilerini, ictimai mesuliyetini anlık ada kılışkı yitekle. Ünümsüz ismina koşup işleş. Mecburi ismina koşup işleş Katarlık, naçar medeniyetini tosuş gerek. Şünçin şehirlik Adem küçü baylıkı ve ictimai kapalet idaresi. Şehirlik baş işçila uyuşması. Şehirlik mağrıp tenterbiye idaresi birlikte ottura. Başlangıç mekteplerinin etiyazlık ve küzlük dem iliş tüzümünü emeliyleştirip. İşçi hizmetçilerinin maaşlık dem ilişini yolu koyuş togursudaki teşebbüs namını ilan kılıp. Üyde mecburiyet mağrıpı baskıçıda okuvatkan perzenti ve işçi hizmetçilerinin ihtiyacını aldın etkiturguzu. Adem işlet küçü orullarını normal işlep çıkırış tertibigi kapaletlik kılış aldın kışartı aslıda. İşçi hizmetçilerinin maaşlık yıllık dem ilişini canlık ayrışıga ilham veriş teklifini verdi. Balılarının etiyazlık. Küzlük dem ilişi. Kanunda belgilengen bayram. Dem iliş küllerini epçillik bilen birleştirip. Besik vakitini ötküzüp dem iliş. Besik vakitini ötküzüp seperge çıkışını işkaşırış gerek. Teşebbüsname de yeni karhanılarını kollektif kengişi arkılık. Etiyazlık. Küzlük dem iliş mezgilideki besik vakitini ötküzüp dem ilişini orullaştırış. İlastik hizmet tüzümü. Perzentlerini vakaleten başkuruş mülazimeti Katarlıklarını kollektif toktamğı kırgüzüp. İşçi hizmetçilerinin dem iliş hukukuğa tüzüm cihettin kapaletlik kılışka ilhamlandırıldı. Vuhu şehri ottura. Başlangıç mekteplerinin etiyazlık. Küzlük dem iliş mezgilde okuvatkan perzenti ba işçi hizmetçilerinin dem ilişiğe kapaletlik kılış togursudiki teşebbüsta. Adem işletküçü orullarını böleklerge bölüp dem iliş. Tengşep
ishchi shiltish qatorliq tadbirlarni qo'llanishga rag'batlandi.

Her 100 gramda aran 31 kilokaloriya ba. Alkançilik çoğunluktaki tavuzdun 3 tal yesimi ısık miktarı 1 tal bananğı yetmeydi. Ama toyuş tuyğusu peyda kılıp, iştihani kontrol kılışka yardım berdi. Belkim bazile tavuzni kan şekerge dostanı emez. Dep karışı mümkün. Gerçi tavuzun kan şekerinin hasıl buluş körsetküçü kımmeti bir kadar yukur bolsu mu? Lekin istimal miktarını 200 gram içide kontrol kılganda. Kan şekerge bolgan təsiri anç çoğun bolmaydı. 2019 yılı ilan kılıngan ozuqlık maddala jurnalıdaki bir türlük tətkikattın baykılışça. Tamaktın burun tavuz yiyende kiyinki tamakta kubul kılındıgan energiyeni azaytkılı bolu diken. Şundakla, kan şekerinin zor derecede daval kuşunu keltürüp çıkarmaydıken. Bunun dün karganda, tavuzni muapıq yese oruklaşka paytisi bolu diken. Kandak yese tehimi muapıq boludu. Tamaktın burun ya ki tamak koşu. Her kitimde 200 gram etrafı da yesi boludu. Yukarı kentlik sortlardın hoşyar buluş. Hazır nurgun tavuz sortlardaki kent miktarı 10% ki yıkılışıdı. Ya ki onun da mı yukarı boludu. Bazı tavuz sortlarını yiyende miktarını kontrol kılışka tekimi dikkat kılış gerek. Kara şakılat. Şakılat daim kempit ornada karılıp. Oruklaşının küşendisige aylınıp kaldı. Lekin emeliyette kakao miktarı bir kadar yukur bolgan kara şakılat oruklaşının yakşı yardımcısı bol alaydı. Kara şakılatının oruklatış kımmeti bizden mayını köydürüşümüzge yardım beriş demez. Belki iştihani kontrol kılıp, tatlık yemeklilerge bolgan teşnalıkımızını tövellet işte. 2010 yılıdaki bir türlük tetkikatı körüstülüşçe. Kara şakılat terkibideki polifenol türüdeki maddala ve teobrominin iştihani tövelletip, tatlık yemeklilerge bolgan teşnalıkını azaytışıga yardımı buluşu mümkün iken. Şakılat yiyiş ve şakılat puraş okşaşla iştihani tutuvilişini keltürüp çıkardıken. Kandak yiyse tehimi muapıq boludu. Kakao miktarı 70%'ın yukarı ya ki şununla ten bolgan kara şakılatını tallaş gerek. Her günü 10 gramdın 20 gram gıçı yiyiş gerek. Oruklaş digerlik. Barlık ısıklık miktarı yukarı yemekliklerden vazgeçiş digerlik emez. En yakşısı ısıklık miktarı yukarı yemekliklerini mi tallap yiyiş gerek. Isıklık miktarı yukarı yemekliklerini tallap yiyende. Mayını azaytışka yardımı boludu. Her gizmi oruklaş yolu da. Özünüzü aş koyma. Hürmetlik radyo anlıkçıla. Bugünkü Jungo'ga nezer programımız muşu yerde ahırlaştı. Ben rakamlik lektor Rakamcan. Programımızın mesul muharriri Polat Amannori, Enver Erkin, Kırıştır Güçsi, Abduhalık Eme, Nazaretçisi, Arapat Hüsencan. Tövende dikkatinle stansımızın başka programları da bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnu programmasi. Bugün yana o'xshashla yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riyosatchi Dostanlar Sheringul to'xtayman.

kitap hayatını sözlaydı. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Yoshida bargahtin ketti. O atlıq kelip piyada qaytdı. O qalğın ikki atnımı bizge qaldırıp qoydı. O xuddi qurallıq adam, quruq qol adam bile ilişip kuttırıp qoygandak mayus hem ruhsız idi. Daşi bu ikki atnı yaqtırıp qalğaşqa ulanın xojayınığa aylandı. Şu yılı kıştı o, her günü digüdek atlağını tağının küngey yan bağırlardaki koruk çöplerge koyup berip baktı. Teske tereptiki ot çöple ilima kilin karının astıdı idi. Kında ilgiri sivetlerge almaştırıp gegen sokal at ölüp getkeşke Yefolin attın tolumu bizar boğan idi. Şonlaşkıma o, Oğul ilanımızı kegen tuncu at bizge tele ipkilenmedi.

Lekin nayt tezla şunu bayqıdıq ki, ərlər bolmasa nurgun işlərinin öddüsüdən çıqqılı bolmaydı ikən. Alaylı, hər günü bargaqqa boğuladın bir qancısı qaytıp gəlməkdi. Ərlər boğan bolsa, ulanı izdəşki çıqqan boladdı. Lekin bu işini hazır biz qılışqa məcbur bolduq. Daim digüdək 2-3 boğunu izdəş üçün kollektiv çıqatdıq. Onun qımı yerim gün kitetdi. Mundaq çağlarda yana yavayı hayvanlarının bargaq kilip balılağa zəhmət yetküzüp qoyuşudun ən sirəpli turatdıq. Mən vekitini kötürüv alatdım. Əndav irini böşükü böləb, jığısı bilən karın bombay dərəqqi esip qoyatdım. Bir qetim qaytip kilip, əndav irini böşükdün yeşip, onun yüzünün həmmi yerinin qapırıp kətkərliğini ködüm. Qarğanda seri xərə onun yumran közünə gül çağlap qeylib, xeylili çaqqa oxşaydı. Jığlap, ünlürümü pütüp getibdi. Ərlə bomısa oğu çıxıdığan adam qanmaydıqan şikən. Bolubmu, yeni göşyəb ügünüp qalan Yefolin pəqətli çıdiyanmay qaldı. Ərlə miltiqlarının həmmisini ep kətkən idi. Qolumuzda miltiq boğan təqdirdimi, onu işli tələydiğən adam yox idi. Yefolinin oğu çıxısı kəldi. Racida işkimizin şultu meydanı yasıqalıqımızını o bilətdi. O, İvanınkidin bir nəyzi tepib gilib, İğir ayaq Nihau işkimizini bargahtı kaldırıp, Maria bilen şolta meydanıgı kettdi. Ula, üç keç saflapma hiç nemi tutanmıdı. Ula, ettigende bargahtka çıraylarını süb edek tatartıp qaytıp giletdi. Şundaqtıma Yefolin səvirlik bulup, bel koyu etmegen idi. Төртінші күнігі бағанда ояна Марияны әгештіріп, шолта мейданыны күзеткілі бағды. О күні азырақ сым-сым ямғыр яққан еді. Яуы бұғыла ямғырдың кейінгі кечіде сыртқы чықшыны яқшы көретті. Чоң о, елғы чықшының авал Нихау ішкімізге ішенш білен. Гөш пүшірдіған қазанны тәйірлап қойонла. Бүгін құрық қол қайтып кемейміз, деді. Yefolinin digini dək boldi. Ətsi səhərdə Maria işkisi bir ahunu kötürüp gelişdi. Nəyzə, dəl ahunun gelgılı sancılğan idi. Boğular, şamalgı qarşı yönlişki manqaşqa, Yefolin bilə Maria şamal urlu vatqan tərəbdiki dərəklikdə yoşurunub durubdu. Yerim keçidin kiyin şaraqlıqan avaz çıxıb, Şolta meydanıga çoğun kiçik işki boğa yitip gəpti. Aho, şolta meydanının otdırısı da qeypaş udul turuptu. Çoğun boğa Yefolinga dümbüsünü kıpturğaşka, o Aho'nun boynunu nişanğa aptı. Yefolin atkan neyze xudde çaxmaqdek vişildap berip Aho'nun boynuğu sancıldı. Aqdılla, o şolta meydanıgı jıqıldı, dedi Maria. Maria, xoşal sözləv atqanda, yürükümnün çimildap ağır vatqallıqını isqıldım. Çünki mən əşu şolta meydanıda amıldar boğan idim. Mən o yədə bir buğunun öz balısının ayrılıb gelişini xalım aytdım.

Kitap hayatını sözlaydı. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

dedi Vekit. Men külüp gettim. Onunla aynın tolmağalıqını, menin püştümünü körenmeydiğalıqını dedim. Men Vekitini mehkem kucaklap, Şilinconun üstüdeki yoltızlağı bakkınımca Racidanı əslidim. Biz erlerini küzde kaytıp gelidu dəb oylağan idik. Bırak bir ketkençe uladın işki ayğıça hiç kanda xəbər kəmmidi. Biz konu bargahın etrafıda yakın yerlerge üç qitim köşkendinkin buğula üçün bosumu bir qitimliq çoğun köçüş kararı geldik. Çünkü yakın etrafta buğula yigidek muh ve zemburuğla kanmağan idi. Ula manğan sıra yıraqlap getetti. Bazda iki gündümü birer qitim qaytıp gelmeydi. Biz yetküçe capa tattıq. Yefolin çoğum bu yerdin köçüşümüz gerekliğine oturğa koydu. Şunu bilen ners gereklerini yığıştırıp, Briz deryasını boylap, Gərb canıqı qarap köçtük. Biz işletmeydiğen nerslerini Kavlaubağının işçiye koyup, turmuş lazım etliklerini ilip, 70'ten artıq buğa, 2 atını ilip, 2 gül

O günü keçsə qarnayıtı köp yağdı. Ottandan çıqqan soz seriq nordu mən şilinciğı uçup kirib atqan qarlanı ködüm. Ola Morinin kiçik töşkçilirdin mamuqtək başlarını tıqıp kiriş etdi. Bıraq ola qumğu oxşaş qatlıq əməs idi. Yergi çüşüp bulanmaydı. Ulanın cismi yomşaq. Azraq ıssıqımı bərdaşlıq birənmək şilinciğı kirgen haman erib getetdi. Mən qarğı bir dəm qarab durğan dinkin, ətigən keç köy soğun dəb ottanğa bir neç dal öl otunu taşlap qoyub, əndau irini quçaqlap, uxlap qaldım. Oylap baxmağan iduq. Ətis ətigən də ornımızdan turub qarsaq, qar toxtaş əməz, tiximi qatlıq yaqılı turubdu. Şilinjunun teşidiki qar, adamının tızıqı kəgüçə qelillikdi idi. Ava naayti soğuk. Tağ ormalla payansız yeyilip ketken. Deryalada kilin muz tutkan idi. Ben şilinciudun çıkıpla Yefolin'nin delden şigençi mağa karab kilovatkalığını ködüm. O önü üçgen aldı. Bundak boz kandak boludu. Ah apet qo bu, dedi. Biz kar apetine ah apet deyduk. Ak apet bizden o oğluşumuzga kolaysızlık ekilip tıkanmazdın, tihimi korkunuşluğu boğullarımızga tehdit salattı. Boğla, kilin karnın aslıdaki muhlanı tip yenmey açlıktan öletti. Biz dekki dükkü içide boğlanın kaytip gelişini sakladık. Kün çüştün kayrılgan bosumu, bargahtı tihçe boğlanın sayısı görünmedi. Qar toxtuma yığıb atatdı. Şıvırğanğa sırtta bir dəmmi turğılı bolmaydı. Yefolin nexav işkimizni bargaqtı qaldırıp, özü Mariya bilen boğlanı izdəb bağmaqçı boldı. İşki hamıldar ayal bundaq çağda rastılla bir yük boğan idi. Boğlanın nəgi kətkinini Yefolin mi bilməydi. Adetki çağlarda ulanın ızını qoğlap berib tepib alatdıq. Hazır bolsa keçiç yaqqan qar ulanın ızını besib alğan idi. Nexav işkimiz taqat silinib kütməkdi iduq. Qaranğı çüşüb getdi. Boğladım mı, Yefolin bilen Mariyadım mı xəbər yox. Başta buğladın ensirgen bolsaq, endi onunğa Yefolin bilen Mariya koşulup, nexav işkimiz oltıramaylı kaldıq. Biz pat-patla şilinciudun çıkıp, ulanın yoluğu karaytduq. Lekin ulanın karısı körünmeydu. Nexav işkimiz ciddiyliş, jığlıqıdak bop turğanda, Yefolin bilen Mariya ahıra kaytıp geldi. Ulanın kiyimlerige karla yepişkan, çaşları da muz ketip ketken idi. Karmakka işki kar ademdekli körünetti. Yefolin işkisinin eş kançı mağınmağallıkını, karının bək kilillikini, boğulanın karısını mükümügellikini eğitip bədi. Ula bizden çıkıp özlerini izdişimizden ensirep kaytip ketti. Keçini uykusuz ötküzdük. Boçağda biz erlerimizni tihimi seğindük. Eğer ula boğan bolsa, her kanç iğir apet yüzbəsimi taqabıl turuşqa amalımız boğan boladdi. Yefolin bizge təsəlli bədi. Boğula nait əqillik, dedi o. Har köp yaqqandı ula, anlanın astığı kirvalıdı. Oya da kar az. Şamal mı aciz? Yani teke muhtip bilgili mi boludu? Ulanın oya da 3 gündün 5 gün güç duralı işidi gəp yok. Ula kar toxtuğanda təbiyli yolunu tepib, barga xaytip geledu. Şok etim ki kar ne hayatımdı mən köygen en katlıq yaqqan kar değişki boladdi. Kar toluq 2-2 gündüz yağdı. Üçüncü günü boğlanı izdep çıkmakçı bolup, turğa vaxtımızda erle kaytip geldi.
Ishdan keyin Xoshining aytishicha yaponlar ularni bir necha kun mashq qildirmoqchi bo'pti. Lekin Rajida havoning o'zgirdiganligini faraz qilib, tog'di qolgan ayollardan xotirjam bo'lmay, Hideo Suzuki'ga taqqa qaytadiganligini. Bo'lmasa, qor opti yuz berib qolsa, bug'ularning talofatga uchraydiganligini aytibdi. Hideo Suzuki qo'shilmagandan keyin Rajida Yoshidani izlabdi. Sharqiy cho'ng lagerni Yoshida boshqurdi ekan. Yoshida Nido shamanning peri o'ynab etini o'ltirib, o'zining jaroyatini saqaytganligini o'z ko'zi bilan ko'rganlikdan bo'z kerak. Nido shamanning volilingidan kelganlarga hurmat bilan qaraydi ekan. U Hideo Suzuki'ga erlerimizning qurollarini qaytirib berib, ularni qo'yib berishni buyuribdi. Ular qaytganda sovuq tushishga boshlagan ekan. Ular ko'nib bargaqqa bormaylar, biz qaldirib qo'ygan daraxtdagi belgilar bo'yicha Briz daryosini bo'ylab iz qo'g'lab yetib ketdi. Ularning aram ammig'iniga 2 kun bo'pti. Yo'l ustidimi faqat birli toshqan bilan qo'sig'ini ancha-muncha qo'llagan ekan. Rajida bug'ularning 2 kundan buyon bargaqqa qaytmaganligini anglab, bir necha o'tlam suv ichibla ko'pchilik bilan bug'ularni izlab chiqib ketdi. Ular 3 yo'lga. Xoshi, Dashi, Ivalla 1 yo'lga. Kunda, Roni, Jindola 1 yo'lga. Rajida o'z yolg'iz 1 yo'lga bo'linib mangdi. Boshqalarning hammasi chang'i tengib olgan. Faqat Rajidala otliq mangdi. O, at bug'ula bilan uzoq billa turg'ashqa, uningga bug'ularning hidi tonish bo'ladi. O'ziga yordam qila olaydi, deb o'ylagan edi. Bizning bargoqda 10 necha chang'i bor edi. Ular qarg'a yog'ichidan yasalgan. Astiga qandag'ayning terisi tutilgan edi. Erle qardan keyin o'g'i chiqqanda doim chang'i bog'lab chiqardi. Odatda 3 kunlik yo'lni chang'i bilan 1 kunda meng'ib bo'g'ila bo'ladi. Erle biz bilan bir necha ig'iz paranglashishga ulgurmaylar chang'ilarini bog'lab bargoqdan ayrildi. Rajida eng oxirida mangdi. Men uni uzatib chiqqanda u sirtda ishkimizdan boshqa odamning yo'qligini ko'rib, qo'sig'imni ko'stib turib, "Az qapta ha?" dedi. Men beshimni lingshitdim. Rajida menga qarab ko'zini qisib qo'yib kulginicha, "U chiqqandan keyin yana birini paydo qilib qo'yman. U ya beka turmaydi," dedi. Rajida ats kashda qaytib keldi. Lekin o endi men bilan paranglashmaydi. O otning ustida midirlamay yotardi. At yerib ketganlikdan demini ololmay qolgan edi. Bargoq kelibla yerga o'zini tashlabdi. Oda necha kun yo'l yurgan Rajida qattiq charchab ketib, otning ustidila birdan mugdivomoqchi bo'lgan. Lekin qattiq uxlab ketgan edi. O tush qo'ynida to'nglab o'lib ketdi. At ustiga minib olgan egisining midirlamaganligi, ya o'zini devitmaganligidan bir yomonlikni sezgan bo'lsa kerak, uni bargoqqa qaytirib kelgan edi. Men uningga nemishki chong bilan berishni nasihat qilmadim. Endi bu pushaymonni kimga aytaman? Shunda qilgan bo'lsam, o uxlab qolmaydi. Men mo erim va sholto maydonida erishgan qizimdan ayrilib qolmaydim. Qetib qolgan Rajidani ko'ribla o'shimdan ketibdi men. O'shimga kelganimda qo'sig'im bo'sh edi. Baldur tug'ilgan o'lik bovoqni Yefolin bir oq xaltiga qachilab, kungaydiki tog' bag'riga opirib qo'ygan. O kutgunimizdikidek bir qiz edi.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Bugünkü radyo kütüphanısı programımız Muşiyada ayaklaştı. Programımızın riyasetçisi Pervaz. Kiriştürgücü Yarkın Yasin. Programımızın mesul muharirleri Abdullah Molla, Polat Aman Nuri. Nazaretçisi Nicat Abdukadir. Xeyr xoş.

Nurgun kişilerde işletmeyi taşlap koygan, ama hesabdan ücret verilmeyen yan telefon kartısı, bank kartısı boludu. Bazılar, yan telefon kartısını işletmesek devamlı qaq tutup kalar mı? Bank kartısını hesabdan ücret vermesek, bankaya qarız bop kalamdu, dep ansıraydı. Tövende bu vaxtı toxtulup ötümüz. Uzun müddet işletmeydiğen yan telefon kartısı. Uzun mezgil işletmeyen, ama hesabdan ücürmeyen yan telefon kartısını yan telefonu salmağın tağdırdı mı? İzcil türde münasip yürüyüşlük mülazimet hakkı tutup kelindu. Kartıdaki sözlü şişakı kaldıq sonmesi tutup kelinğandın kiyin, andın qarız bulup toxtap kilişi altı kekarıdı. Nazriye cihetini etkanda qarız bulup 3 ay toxtap kalsa, yan telefon kartısı ticaret sodigiri tarafından bekar kılıngan kartta adap etirap kılındı. Aptomatikalda numar ücürülüp, kaytadın numar kelçiki kekarıdı. Sanat ve Fikirlaştırış Ministerliğinin 36-cı numarlık buyruğu bolğan telegraf mulazmet ölçümede mokum telefon numarını toğıltış vaqt çeki en kısqı bolğanda 90 gün boludu. Köşme telefon numarını toğıltış vaqt çeki en kısqı bolğanda 90 gün boludu dep belgilengen. Ama 90 gün taqat belgilengen en kısqı vaqt çeki bolup, yan telefon kartısı 3 ay optimatik tizimden ölçürüldüğalıqıqı karta azaldın enik cevap berilip baxmağın. Onun üstüge, optimatik hesabdan ölçürüş jarayanı oylığınımızdan mı murakkab? Bazı yerlerdeki ticaret mulazimet sodigarları xeridarlarını tutup geliş üçün qarz bulup kalan telefonunu toxtutuşunu birtaraf kılganda müddetini uzartış usullarını kullandı. Mesela, aldı bilen taq yönlüşlük telefonunu toxtutuş, fakat telefon iliş telefon urgulu bolmaslıq. Andın, koş yönlüşlük telefon toxtutuş, yani telefon urgulu bolmaydı, hem telefon algılı mı bolmaydı. Lekin kısqıçır qobul qılğılı boludu. Demek, əməliyyətdə avtomatik nömrə ötürüş jarayanı 90 gündən eşib ketidi. Uzun bolğanda 20 il ətrafıda boludu. Bu mezgilde eğer bu kartını yeni işletmekçi bolsunuz, qarz bulup qalğan haqni toluqlap tapşırışınız hem de belgili keçiktirgelik pulunu tapşırışınız gerek. Telegraf mulazimet ölçümünün alaqadar belgilimlerine asasen, kartı taqalğandın kiyinki her günlük nesi qalğan qarızdan 3% boyunca keçiktirgelik pulu tapşırıldı. Eğer imzalanğını iniq, mokum moddetlik tor kilişimi bolsa, toxtamı xilaplı kılış pulu çetilişi mümkün. Şuna uzun mezgil işletmeyen yan telefon kartısını en yaxsı ticaret sağlığı berip tizimden ötürüp etiş gerek. Uzun müddet işletmeyen bank kartısı. Bank kartısı nispetten etkanda pekat hesabatta pul bolsa, yani hesabatki kaldıq soma 0 yöndün çoğun bolsa, yani az bir kısım bankla kaldıq somanın 10 yöndün çoğun bolışını talap kalıdı. Uzun vaqt işletmeyen tağdırdı mı, uyku aletki hesabatki yöt gelmeydi ya ki optimatik bekar kılınıp ketmeydi. 2017 yılından burun, eğer kartıda pekat 300'den 500 yengeci amanat pul eşip kalsa, bazı bankalar belgelik az somuluk başkuruşa kalatdı. Köpencileri her pesilde 3 yenden alatdı. Bazı bankalar navada kısqı uçur uxturuşunu aşkan bolsa, yani her ayda 2 yenden kısqı uçura kalatdı. 2017 yılından kin, devlet bankalardan yıllık ayak ve başkuruşa kalı almasını belgeledi. Şuna bank kartısıdaki pul hem de tutup kalınmaydı. Eğer uda 2 yıldan artıq təşəbbüskarlıq bilen soda kılmağan, kilişim imzalaş münasiyeti bolmağan qarız xatırlaş kartısı, kararsız amanat kinişkisi qatarlıqlardaki şəxsi hesabatlar andın uyku aletki hesabatka təvəb oludu. Lekin bu pekat adetki əhval. Əməliyyətdə, hər qaysi çoğun bankalarının yıllık haq və hesabat başqur şəqini keçirim kıldığan konkret vaxtı və siyasi oxşumaydı. Uyku aletki hesabatka bolğan iniqlimisi mu oxşaşamaz. Təşəbbüskarlıq bilen soda kılmağan vaxt çeki 2 yıldan 5 yılı içi boludu. Qaldıq sonmada, bazı bankalar 0 yöndün yokur buluşunu, yani bazı bankalar 10 yöndün yokur buluşunu talep kılıdı. Uyku aletki hesabatının en ahırda optimatik ölçüp ketişini atayın. Banka Nazaretçilik Komitetinin bank kartısını hesabdan ölçürüşke karta birliki kelgen belgelimisi bulmağışka, emeliyette her qaysı çoğun bankalar, şundaqla oxşaş bulmağan rayonlardaki bankalar öz ekvalığa asasen hesabdan ölçürüş tertipini tüzüp çıxıdı. Uyku aletki karta optimatik hesabdan ölçürülmeydiğalardan tövendik ekvallar var. Bank kartısı 3-cü tərəf mülazimət türgü çetilib bekar kılınmağan bolsa. Məsələn, vakalətən maaşlar qıtış, vakalətən tutup gelip vakalətən tapşırış, qımmətlik metallar, maliyyə başqırış kəsbi qatarlıqlar. Dəsəbki məzgildeki muamildarlarının uçuruna tizimlaş kəmçil buluş, uçur toluq bolmaslıq, uxturuş yetəlik bolmaslıq, hesabatı ərxil qarız bulunu tapşırmağalıq əhvalı bar buluş və başqalar. Hazır, her bir adam bir bankada fakat birinci türdeki birlik kartı hesabatı becerisi boludu. Şuna, eğer hesabat royxattan ötürülmese, başkuruş baylıqı ısrap bolupla kalmay, yana oxşaş bir bankada yeni kartı becerisi

0: deli. Cihan Dernigi? Günde anlattım ez.
1: Qadirli do'stlar, bir turlik tadqiqoti mundaq deyildi. Agar ayoli oila turmushni baxtlik deb ta'riflasa, erining turmushdan rozi bo'lish darajasimi tekim yuqori bo'ldi ekan. Tadqiqotchilar yana nima ilgirlab tadqiq qilish orqali jo'risi xoshal bo'lsa, mayli er yoki ayol bo'lishdan qat'iy nazar, turmushi tekim baxtlik bo'lib qolmay, umrining mo tekim uzun bo'lganligini payqagan. Tadqiqotchilar 4000 dan ortiq bir jupni tekshirib tahlil qilgan. Ularning o'rtacha yoshi 50 yoshdan yuqori ekan. Tadqiqotchilar 8 yil iz qo'g'lab tadqiq qilib, ularning bir qator psixika va badan ahvolini o'lchab xotirlab mong'an. Natijada, oddiy qilib aytganda, jo'risi xoshal bo'lmagan kishilarga qaraganda, jo'risi xoshal yurdigan kishilarning umri texmi uzun bo'ladi ekan. Jo'risining baxtlik xoshal bo'lishi dal ularning o'zining turmushidan intayin rozi deganiga qat'iy ishonganligidandir. Mazkur tadqiqot degani ko'rsatilishicha, tadqiqot obyektining jinsi, tarbiyalanishi, oila kirimi qatorliklarining qandoq bo'lishidan qat'iy nazar, tadqiqot yakuni yanilib puttirab tura olaydi ekan. Tadqiqotchilar mundaq deb ko'rsatdi. Xuddi sog'lom yemak ichmak, normal badan og'irligi, harakat qilishni davomlashtirish qatorliklarining odamning umrining qanchalik bo'lishiga munosabatlik bo'lganidek, jo'risi xoshal bo'lsin-u o'xshash unumga erishgili bo'ladi. Tadqiqotchilarning qarishicha, jo'risi xoshal bo'lsa, texmi uzun umr ko'rguli bo'ladi deganini uch jihatdan tushuntirishga bo'ladi ekan. Birinchi, jo'risi xoshal bo'lsa, qarish tarafning oldin xabar ilishni texmi xohlaydi ekan. Bo'libmi kesalchan, teni ojiz vaqtlarda. Ikkinchi, jo'risi xoshal bo'lsa, qarish taraf bilan taqalishib qilish ehtimolligi texmi tuvan bo'ladi ekan. Bundaq bo'lganda, ikki tarafning besim tuyg'usini tuvanlab kelib bo'ladi ekan. Uchinchi, baxtlik xoshal odam jismoniy faoliyat jihatida texmi aktiv bo'lib, jo'risig'imi turtki bo'ladi ekan. Ammo diqqat qilishga tegishliki shuki, mazkur tadqiqot bog'lanishlik tadqiqot bo'lib, hargizmo jo'risining xoshal bo'lishi bilan umrning oxirlashish xavf-xatarini tuvallatishning sabab natija munosabati bor ekanligini tushuntirib berolmaydi.
2: Har qitim ko'chalarda kishilarning axlat tashligini ko'rsam, axlatni terib, axlat sandug'iga tashlayman. Onam muhit asrash ishchisi. U har kuni sahar soat 4da xizmat qilishni boshlaydi. Har kuni 6 kilometr yo'lni 10 soat tozalaydi. 400 jildan ortiq axlatni bir taraf qildi. Onam muhit asrash ishchisi. Boran chapunga qarmay har kuni shaharimizni tozalaydi.
3: Bu ish japoliq, lekin necha 10 yil ishildim. Shunga bu ishqa bog'an sir mehrim tushib qoldi.
4: Acha, bugun havo issiq, bir yutdim suv ichdinglar.
5: Go'zallik va pokizlikni qo'g'dig'uchi muhit asrash kishilarga ehtiram.
2: Ana, chapon chaqdingiz.
1: Bugun yana qiziqarli paranglarni aytib beraman. Odam ba'zida ma'lum shaydan sababsiz bezorlik his qiladi. Bu holatda bir taraflilik qarash, ya'ni ko'ban penjen deb ataladi. Bo'dini tuxumidagi chiziqchalar bo'dini tuxum tuqqanda tuxum naychisidan ajralib chiqqan pigment bo'lib, suv bilan bir yuvasilib chiqib ketadi. Ba'zi kishilar kitob ko'rsilmig deb qoladi. Amaliyotda bu bir odam o'zi shakllantirib olgan odat bo'lib, cho'ng menga kitob ko'rishga qarta shartlik refleks shakllantirib, kitob ko'rsangizni sizni xultib qo'ydi. Ishki odam bir-biriga tikilib qarab turganda yurak ritmi tadrijiy masqadamda bo'ladi. Dunyodagi tunji issiq havo sharining tunji yo'lovchilari bo'lsa, bir qo'y, bir xo'roz va bir o'rdakdan iborat. Ko'z olmasi yerilib kelsa tikil bo'ladi. Doktor yerilish darajasiga asosan tikishga mos keladiganligi yoki kelmaydiganligi hukm qiladi. Tamoqdan keyin darhol harakat qilish oshqozon uchchayning yukini oshirib yetadi. Tamoq yeb bo'lib, yarim soatdan keyin harakat qilsa eng muvofiq. Ayollarning o'rtacha aql bo'linmasi erlarnikidan yuqoriroq bo'ladi. Odamning besmi yuqori vaqtda qo'zqi texim oson ochadi. Odam yolg'on so'z deganda yurak so'qishi, qon besmi qatorliklarda o'zgarish bo'ladi. Shunga astaydil diqqat qilganda qarish tarafning yolg'on aytayotganligini bilgili bo'ladi. Uy to'shqini bilan yov to'shqin o'zaro ko'payolmaydi, chunki ularning xromosomining soni o'xshash emas. Durian pishqandan keyin tabiiy tushib ketadi. 80% pishqan durian tong saharda tushib ketadi. Bu kishilarning beshig'i durian tushib ketib, yarnishdan saqlab qoladi. Odam ochiqlangan vaqtida badan adrenalin ajratib chiqarishni tezlatadi. Adrenalin qon tumorlarini kengaytadi. Shuning bilan odamning chiroyi qiziradi. Navada adrenalin ziyade köp bulup gelse, eksici təsir berip, kan tumurlarını taraytıdı. Şunu bilen, çıray akırıp getirdi. Adamın cigiri 75% kesivitilgendin kiyin mi kaytadan ösüp çıkalaydı. Mikro dolkulluk doğupkının işkide bir kavet metal tor bulup, bu metallar tordaki töşüklerinin çoğunluğudun doğupkının içini körgülü buludu. Hem de küçüklükedin ziyalık mikro dolkunun sırtkı keçişini tosu alalaydı. Her bir hizmetçi hizmet vakti dükünüge otur hesap bilen 1.5 saatten 3 saat keçe baş kışkıp oturdu.
5: Ahmet Pişik, doktorhanığı beripla mertleşip getdi.
6: Bu operasyaya yüzünecü müyen pul ketidi, kandak kılsız?
7: Davaltay, kanç pul kesmeyli? Bana can lazım de.
5: Samet Cahil, doktorunu körüpla kulkı yumuşak bulup getdi.
1: Bu kıytımkı davalaşkı masajmışsanız bulmaydı. Bulmuşsa işiniz çatak.
8: He, buludu. Sizden deyiniz de kılım ben.
5: Doktorhanda yetişinin gibi bulup idi. Aldıraşla yürüdüğün baş direktör Mehmet'nin vakti çıktı.
9: He, derhal ayırıplan bir tızak kaskının feridar meni saklava tutu.
10: Aldıraş bulsanız operasyonu kendini sürü delemse.
9: Yak. Doktor, benim vaktim çıkıdı.
5: Hizmet, turmuş hələkçilik tügümeydi. Özünüzgü kümün bölüşünü her vakit unutkanma.

Hürmetlik radio anlayıcılar, tövende kanun liniyesi programımızın anladığımız, bugünkü programımızdan asasi mezmunları tövendikçe. Haraq Botulkisi Cidel Acıratkuçunun beşiği tegip, erge 6 aylık kamaq cazası berildi. Mırastın tegiştik mıras ölüşü kaldırış, oran basar varısqa tətbiqlanmaydı. Tamaq toşuğucu zakaziyet küzüp, kayıtış yolu da yıkılıp yarlansa işte yarlanışqa kırıdı. Ayal ilgirki erinin parakendicilik selişiği uçurab, sot məhkemesi qoğdaş kapalı deyet küzdi. Qatnaş sodisini niqab kılıp zanpul yötkigen işki kişi cazalandı. Ayalının biqiş hukukunu özgertiş təlifi rət kılındı. Tövendidik tınlar programımızdan təpsili məzmunlardı bulsun.

Аял илгерки эринин паракендичилик селишиге учурап, сот мекемеси когдаш капалати жеткизди. Бахтсыз өйлөнүш менен хошлошуш кишилик hayatının yeni başlanışı hesaplanadı. Ama Ürümçi şehri Midong rayonu ahalisi Wang Li'nin ajrashgandan keyinki turmuşu ilgirki eri Zhao Chang'ın toxtamay parakendichilik selişi bilen qalay muqallishib ketdi. 2024 yili Wang Li bilen Zhao Chang sot mahkemesinin murasiya qilishi bilen ajrashdi. İki taraf öylünüp tug'ilgan qizi Zhao Xiaoni Wang Li baqidigan. Zhao Chang her ayda 2500 yuandan taki 18 yaşqa kirgicha beqish xarajati berdiganini putishdi. Ajrashgandan keyin Zhao Chang daim undidar orqali Wang Li'ga uchur yo'lladi. Wang Li uning parakendichilik selishiga bardoshlik berolmay, Zhao Chang'ning undidarini qar tizimlikka kirgizdi. Lekin bu mo Zhao Chang'ni to'sib qolmadi. 2025 yili 10 aydan 2026 yili 2 oygacha Zhao Chang Wang Li'ga to'xtamay yon telefon qisqa uchur yo'lladi. Buning ichida bir qismi parakendichilik selish mazmunini o'z ichiga olgan edi. Bu yil 2 ayının bir günü keşte Zhao Chang Wang Li'nin işkini aşmakçı bolgan.

Қатнас содысыны ниқап қылып, зампул өткіген 2 кіші жазаланды. Яқында Қармай шәһри, Орқу районлық халық сот мәхкемесі бір жинайет тапауытыны ниқаплаш, юшрыш делосыны сот қылып ағырлаштырды. 2025 yılı 1. ayda Yü familik, Van familikini Orku Kaştaş şehertisi. 1907 137 tuan Kaştaş şehertisi M. Beytön şehirde Kaştaş sitivelişini bahanı kılıp, sodigarlarının banka hesabat uçurğa erişişki buyurdu. Yen Yü familikinin yokri iqini Kaştaş mal puludun xilila işip ketken telegraf aldamçılıqı məbliğini sodigarlarının hesabatı yötkidi. Ziyankeşteki uçurguçlar mı aldamçılarının azdırışı bilen məbləğini sodigarlarının hesabatıya yötkidi. Arkadan Van familik artıq çıkım kılgallığını bahanı kılıp sodigarlardan artıq pulunu kaytırışını tələb kıldı. Van familik sodigarlar kaytırıp yötkəb bərgən məbləğini tapşırvalğandın keyin paydısını tutup kılıp kalğınını Li familiknin namıdaki hesabatıya yötkəb bərdi. Andan Li familik yukarı iqınığa yötkəb bərdi. Bir ayğı yetmeyen vaqt içinde dialogu çetişlik hesabatka cəmi 296.199 yuan yötkəb verildi. Bunun içinde ziyankeşlikke uçurguçularının məbliği 90.600 yuan bulup, Yü familiknin kanunğı xilap tapaveti 48.500 yuan, Van familiknin kanunğı xilap tapaveti 26.899 yuan boldi. Sot məhkəmesi sot qılıp mındaqqarıdı. Yü familik, Van familik cinayet tapaveti işgəlikini bilip durup, yanına normal Kaştaş sodisinin paydalanıp, zanpılını kanunluq mal pulu kılıp, niqaplıqan. Yuşuruncallıq, aldamçılıq karakteri texımı küştük bulup, həm telegraf tor aldamçılıqını məbləğ yolu bilen təmilligən, həm normal soda alaqısını kalayma kallaşdırgan. Dialogu çetişlik kısmen sodigarlarının hesabatı tonlu tül vitilgeşkə, ticareti təsirge uçurgan. İşgəylənən ixrar qılış cinayetini tonub, cazanı itirap qılış, qanunğı xilap tapavetini qaytırış, həm ziyankeşlikke uçurguçularının ziyinini töyləş qatarlıq əhvallarına birləşdirib, sot məhkəmisi Yü familikke müddətlik 1 yıl 10 aylı qamaq cazası verib, 2 yıl keçiktürüş, qoşumça 7000 yuan iştiraf qoyuş cazası hüküm qıldı. Van familikke müddətlik 1 yıl 8 aylı qamaq cazası verib, 2 yıl keçiktürüş, qoşumça 5000 yuan iştiraf qoyuş cazası hüküm qıldı. Dilo sadır qılış quralı bolğan pos aparati musadir qılındı. Qanunğa xilap tapavet qaytırıb elinğandan keyin ziyankeşlikke uçurguçılarga qaytırıp berildi.

0: Kızı, bugün ananızga önce daha numar içip bir işke vaktiniz çıka mı?
1: Ben yığılıştım, kayıttan iken kıpıra ya.
2: Atanım bilen bir koruda durumuz ama vaktimiz odol kemmeydi.
0: Vey ana, avazınız bütüp kaptı o.
3: Zugan da bağlı hılı oldu. Ensere yapkan mısın de

sevimlik radio anlıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda buluvatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnun ozıkı, çarçıgan kalplerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacangı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kalplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle Üzülmez Melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki gülzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilip. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez duygulağı tolgusu. Yine ondak olsa tuncu köyümüzle başlap gettik.

0: Çözülmez Melodi. Radyoda okullardaki talışımız.
1: Kızıl gülüm, kızıl.

Сөйлемек достар, программамызда алмышып отуду. Бир адам яна бир адамдан сорапты. Неме үчүн агырга яге ысык өткүзсө агырык пасыйды деп. Бу киши шундай депти го. Чүнки һәммә нәрсә ылыклыкка муктаж. Менинчә бу найты тогыр бир жооп болду. Демесиме атрапымыздыки калбы агырып аткан кишилерге яхшы муамиле кылган вактымызда улар хушал болуду. Şu bizden yetküzgen küçükken ıllıklıkımız onun kalbideki aşı ağırıqını pesayt alışı mümkün. Elbette biz kişilik durmuşta energiyiz tügümeydiğen kuyaş buluşumuz şart emez. Fakat etrafımızdakilerge azraq bolsa mı? Yorukluk ata kılalaydıgan şam bolsaq muşunun özü yeterlik dep qarayma. Şundaq bir cümle esimge kep kaldı. Ademilik en yukur unvan. Başkalarının hoşallıkını yazış için kalem bulanmışsınız mı? Köngülsüzlüklerini öçürdüğün yakışı bir öçürgüş buluşka tırışışınız gerek. Ne için? Çünkü bu hayat haydi kıska. Şunun için bu kıska hayatta pekat ve pekat mehri muhabbetlik buluşla yeterlik. Yenemse kıymetlik vaktimiz arkalık nakşılarımızdın dağımlı gozurlan gayzile.

Kişilik hayat kayıtlanmaz sefer. Ya onun kadem baskanken siz hergiz kendinizin yanamaysız. Kün, ay, yılla hayatınızın tört peslini ümitsiz epki tutun. Manı muşu kıskığını hayatta bazı da könülsüz işler yoluksunuz, bazı da hoşal buluşku tekişlik işler sizin etrafınızda ergip yürüydü. Rengaren güller kuş bırakçacıdır. Demek ki boğulun, siz meyli kandak işlağı duçar bulun, yani her vakit alık ilgirleşiniz gerek. Muşu turmuşun her bir kadimini semimilik, şenç, akıl paraset bilen bassınız, ahire güzel netice sizge yar buludu. Endi manganken biz tırışımız gerek. Hemimiz muşu kişilik hayatının dolkullarda üzüp yürgücü demiz. Bizde olgu ilgirleydiğen şicaet boğandıla hayatın en güzel menziligi iteleyimiz. Meyli kandak buluştuğun katli nezer hayatını söyüşümüz, hayatını kadirleşimiz gerek. Çünkü kıskığını hayatımız bizden hoşal buluşumuzla erziydi. Şunun için sevimli dostlar tavsiyem şu ki her bir gününüzde hoşal ötküzün. En güzel men ala bilen onu bizem. Adlerinin şundaki yapı var. İnsanlar men ağı pürkünüp yaşaydı deydi. Şu men ağı pürkünüp. Ben ondak olsa güzel nakşilerimiz hazır kılıktığına üçün.

Sevimli dostlar, programımızın davamlaştırıvatımız Muhabbetnin közü qarığı degen gəplərini anlap qalımız. Muhabbetlik hayatta birisini söydikensiz közünüz köməz, quluqunuz anlamaz bu qalıdikən. Xuddi dünyada siz və onundan başqa heç kim yoxdək. Onun huylarığı könədikensiz, bütün vücudunuz bilən söydikensiz, köydikensiz. Eğer yağmur tamçılısa, şu tamçını ten parçalap, onun bilen hazırlandığınız gelirken. Hüde, ben güyü ayrılmaydıgan dek, hiç nimi özgermeydıgan dek, pekat pekhit, onun bilen yürgen minotlarda toktap kalan dek, muşunda his kıldıken siz. Demek, muhabbet, tatlı nerse. Söygü bizde muhabbet otları da tavlı kocudur. Muşa hayatta, Söygen ve söyülgen çığımızda nurgun nersler biz üçün en yakınlık, güzel göründüken. Şunun üçün söyüp kanmayımız, söyülüp toymayımız. Radyo aldıdık ki barcı muhabbetli kişilerimiz üçün söygü muhabbetli köylerimiz yana davamlık yavraydı.

Сүйімдік аңлығучыла, программымыз шу тапты дауымыз шуатыду. Надыр нақшыларымыздың хозырланғач, шындақла муаббетлік, рәңдар мәзмұлдарымыздың хозырланғач, ені оқшашла гүзел тәвсиелерімізіні сіләнің хозырынлағы ұсынымыз. Сүйімдік досла, білім кішілік аятты ке, яшаш yolunu йортқучы чырақ. Білім әқіл парасетінің аш күчі. Білім бір әңгүштер. O kömülüp yatkan baylıklarını bizge tepip bereleydi. Bilim bir egiz, gayet egiz çoka. O çokoğu çıkkandıla dünyanın kançilik çoğun ken ikerlikini köygülü buludu. Bilim mengü kezip tügümeydiğen gazini. Bilim yeni hayat. Bilim akıl buluk. Bir konunun şundak bir gipi isimgi kep kaldı. Bilim İnsanlar tecrübelerinin yekünü deydi. Biz mana muşu insanlar tecrübelerinin yekünü cemlengen kitaplara müracaat kılıp şu tecrübelerini yesi peşimizden ötküzüp ve onu egerliğe vaktimizde biz tekimi küçük olumuz. Şunlaşka bilimlik ademle küçük geliyordu. Elbette ula menevi cihette, ruhi cihette nait küçük ademle. Eğer küçük bulay, ruhi cihette tekimi kudretlik bulaydısınız, bilim ilişini, kitap okuşunu herkes unutup kalma. Şundala bu hayatının mənisini düşünelimiz, her bir günümüzü mənilik ötküzeleyimiz. Barcı dostlarımızdan her bir günü kımmetlik, mənalığa ilgi bolsun, kene ondak bolsa güzel küylerimiz davamlıq silah üçün.

Qadirlik dostlar, programımız şu tapda davamlaşıyordu. Allah vatqınınla stansımızın üzülməs melodiya programısı. Kişilə toxtumay anlap kelavatqan, məngü anlap tügütənməgən, həm məngü zerikməydiğən yıqımlıq bir küy bar. Bu küy zatı nəmə? Bu küy muhabbet. Muhabbet ən şu yıqımlıq küy. Kişilə eytib tügütənməgən, ahırlaştıranmıgan mängülük bir naqşı ba. O bosu mu? Muhabbet naqısı. Hiç qandaq kişi yoluqmayman diyenmeydiğan. Yoluqqalla, qandaq sigi yoluqqallığını bilmeydiğan. Şundaq bir bəxt ba. O bosu mu? Yanıl muhabbet. Fakat çin əqide, təvrənməs irade, şundaq güzel bir qalıp arqılıq, köğün koyup pərviş qığandıla, sağlam tərəqi qılıp, şirin meyve berdiğan, Eksi boğanda asan nabut bulduğan bir köçet bak. Bu köçet del muhabbet. Muhabbet boğallığı üçün bu dünya şünçilik güzel, şünçilik söyümlük. Muhabbet boğallığı üçün bizden üzülmez melodiya programımız bu, şünçilik renda. Genemize muhabbetlik bildirimiz doğumlu sınav üçün.

0: stansımız xəbəri. Dövlət rəisi Xi Jinpingin təklifiga binaən Rusiya zontongi Putin 5-ci ayının 19-cu 20-ci günləri Cunguda dövlət işləri ziyarətində boludu.
1: Stansımız xəbəri. 15-ci 5 yıllık yirik plan programması da iqtisadi ictimai tərəqqiyatını umumyüzlük yeşil tıpkı özgərtişini tezlitib, güzel cungo kuruş otturğa koyuldu. Çinxay, Ningxia kəsib qurulmasını tənşəb sərxillaşdırışını tezlitib, ekologiya bexətərlik tosqını müstəkkəmləb yeşil tərəqqiyatının kuvvetini aşırdı. Çinxay'nın pakiz energiya nisbiti memleket boyunca aldıngı qatarda turdi. Bu yıl kirgendim buyan, şu cay mevkani baylık evzellikigi karıtıp, yeşil hesaplaş küçü bilen elektrini masterakı kıldırışını tez ilgiri sürdü. Şinindeki pakiz energiya ve yeşil hesaplaş küçünü uğurlaştırış merkezde, hizmetçile Şinindin hangcuğucu bolgan ülke, rayon halkıgan hesaplaş bilen elektrini mas uğurlaştırış süpüsünü sınak kıldı. Bu süpa bu yıl işki kreştürülüşü mümkün. Kelgüsüde Hangzhou'nun kısmen caylarda tok şildiş yukur pelliğe çıkış, hesaplaş küçü ihtiyacı eş katarlık ahvalla körülgende, Supa Çinxay'dik alakıda rayullarını derkemde hesaplaş vazifesini üstüge eliş korullaştırıp, Hangzhou'nun aklı yasımıçılık, akıl halıq turmuşu, pen tetkikat, mağarıp katarlık kesiplerge bir vasıtımı lazım etkiludu. 15. 5 yıl mezgilide, Çinxay bütün memleket boyunca hesaplaş küçü bilen elektrini mas uğurlaştırışını aldın sınak kılış asası da, Şinin yadro kılıngan sallık məlumat kesip toplaşma rayonu kuruşunu tezletip, yerlikteki mıngdın artıq sallık məlumat karxanısını toplap, yeni bir evlat uçur teknikisi qatarlıq strategiyelik güllenme kesiplerinin tərəqiyatını tez ilgiri sürüdü. Ningxia memleket boyunca Huanghe Deryası Vadısı'a, Üç Şimal İhat Ormini Kuruluşu rayonuğa toluq təvə birdin bir rayon. Huanghe Deryası əgmisidiki ötkəl gücüm kılıç yenini yaxşı kılıçdiki mühim baza. Yıqındım buyan, Ningxia Abdunum rayon içidiki Tıngır Kumluqının çöllüşünü tüzəş nəq meydanı da Adəmsiz Uçku Məşğulat rayonuğa yukur ünümlük materiyal yetküzüb, kum tüzgilləş xadımlar bilən mas qədəmdə ot çöp katəkçisi yasaş, Çatqal tikiş qatarlıq universal tüzəş məşğulu atıqıldı. Bu yıl Ningxia Huanghe Deryası əgmisidə ötkəl gücüm kılıç cengini tamamlap, 1,500,000 mo yerini tüzəb, umumi plandiki vəzipinin 85%-dən köpürəkini tamamlaydı. 15-ci 5 yıllık plan programısı da ekologiya bexətərlik tosqını müstəkkəmləş və əlalaşdırış oturğa qoyuldu. Ningxia 15-ci 5 yılda ekologiyanı aldın korunga koyup, yeşil tərəqiyatı çıngdırıp, mevkani Huanghe Deryası Vadısının ekologiyasını qoğdaş və yukur süpətlik tərəqi kıldırışının aldın yolgu koyuş rayonu strategiyelik ornığı qarıtıp, dövlət ziminini yeşillaşdırış, otlaq nəmlikni əsligi kəltürüş, çöllüşüş, kumluşişini ər tərəplimi tüzəşini ilmi alğı sılcı tudu. 2030-cı ilgi bağında yeniden köpeygen orman otlağını əsligi keltürüş tüzeş kölümünü 4 milyon modun aşırıdı.
0: Stansımız xəbri. Cungu Jiuquan Sunni Həmrah Qoyub Beriş Mərkizidə 5-ci ayının 16-cı günü Şinju 23-cü numuruluq Adəmlik Aləm Kemisi bilən Uzun Səpər 2-ci numuruluq F Yıraqdın Seziş 23 bəlgilik Toşuqucu Raketa Brekmi Gəvdisi Qoyub Beriş rayonuğu yötkəb gelindi. Yıqında muvafiq payetdə Qoyub Beriş pilallandı. Çüştün burun saat 8'den 30 minut ötkəndə Şinju 23-cü numuruluq Adəmlik Aləm Kemisi bilən Raketa Brekmi Gəvdisi hərəkətçən qoyub beri supsının kötürüşü bilən umumi quraşdırı sınaq zavodudan çıxıb tiki ötkəş usuli arqılıq qoyub beriş munarığı qarab sılıq mağdı. Şinju 23-cü numuruluq Adəmlik Aləm Kemisi bilən Uzun Səpər 2-cü numuruluq F Yıraqdın Seziş 23 bəlgilik Toşuqucu Raketa qoyub beriş meydanığı kirgəndən keyin texnik kollektivi tik quraşdırış, tik sınaş qatarlıq köp türlü xizmətlərini birlikdə qanat yaydırdı. Hazır qoyub beriş meydanının əsliha üskünlərinin halatı yaxşı. Keyin plan boyunca qoyub berişdən burunqi türlük iqtidarlarını təkşürüş, birləşmə sınaq qılış qatarlıq xizmətlər qanat yaydırıldı.
1: Stansımız xəbəri. Dövlətimizdə yazlıq maylıqdan ziraətləri asaslıqı küzgi qışı bulub, Mesulati devletimizde işlengen ösümlük yığının 40%'in köpürekini ilgileydi. Hazır asaslık işlep çıkırış rayonlarda kıçını yığıviliş yukarı pelli mezgiliğe kırdı. Devletimizde küzgi kıçı teyirlediğen rayonla asaslıkı Çangcan Deryası Vadısı'nı merkezleşken bulup, kölümü ve mesulati bütün memleketinin tahminen 85%'ini ilgileydi. Hazır Çangcan Deryası Vadısı'da küzgi kıçının 40%'ini köpüreki yığıvilindi. Sürüti okşaş mezgildikidin sel tez boldu. Hubeydeki 19 milyon modun artık yerdeki küzgi kışça yakşı östü. Bu yıl Şucay, maylıktan işlep çıkırış çoğun nayelerini mukapatlaş meblığının 40%'ini bir tutaş uruk bilen temilleş ve teknik cihette ülgü körüstüşke işletip, yukarı mesulatlık, may terkibi yukarı ziraat sortlarının kölümünü 94%'ki yetküzüdü. Sonsuz şehri tuncuk etim, Yıldız ışıkı kesellikine karşı yeni sortunu kengaytip, mesulatını körünerlik aşırdı. Enkuy ülkesi 792 yezgilik maşinileri ciddi meşgulat etirdi ve 260 rayon karakterlik yezgilik maşinileri mulazimet merkezine tayinip, kombayında yığış mulazimetini kanat yaydırdı. Wangjan nayası da Şucay dikalla üçün mehsus tizimlik şekildeki mulazimetini yol koydu. Dikalla kombayın tipi, meşgulat vakti ve kölümünü öz aldığı tallap, canlık aldın kelisi boludu. Canşı yakında yağmur keltirip çıkargan kurutuş kıyım buluş meselesiyle karta, her kıl şekildeki 900'dün artı kurutuş maşinisini maskademde iş kısaldı. Ven en nayesi köşme kaklap kurutuş üskünüsünü zor kuş bilen umumlaştırıp, dikkallığa işik aldıgıcı bir mulazimet kıldı. Bu yıl merkez maliyesi maylıktan işlep çıkırış çoğun nayelerini mukapatlaş. Terlığı yerlerini nöbetleştirip teriş. Yeşil, yukur osulluk, yukur ünümlük işlep çıkırış. Kölemleştirip teriş asasi gevdisinin birlik mesulatını aşırış katarlık tür mebliğini uğrullaştırıp, kıçı işlep çıkırışını mehsus kolladı. Yezi ilgiliki Yezi Ministerliğinin en yeni yezgilik uğrullaştırışı da körüstülüşçe, küzgi kışı kölümü mokim bulup, öz ehvali tarihtiki bir kadar yak seviyeye yetken.
0: Stansımız haberi. Muhbirinin Cungu Canup'nun suyunu şımalığı başlaş kuruhidin ilgilişçe, Canup'nun suyunu şımalığı başlaş kuruluşu, Şarkı Utra Liniyesinin birinci kararlı kuruluşu da su başlanğandan buyan, şımalığa cemi 88 milyard kubmetr su yetkizilgen. Hazırga kadar Janubning suyini shimolga boshlash qurilishi bo'yidagi 7 o'lka shaharda 195 million odam Janubdan kelgan suvdan muqim sifatlik manfaatlandi. Buning bilan ichaladigan bo'lishdan yaxshi ichishga qarab burilish yasash ishga oshirildi. Suv rayoni yondash qurilishining mukammallashishiga ergishib, qurilishning manfaat yetkazish doirasi cho'ng o'tirish shaharlardan yezilog'i kengaydi. Su rayonunun Canıp'nın suyudun paydalanış nesbiti 2014 yılıdaki 5.4%'ın 14.8%'ke köpeydi. Canıp'nın suyu əsli plandaki su mənbəsini toluqlaşdın, kuruluş liniyasıdaki mühim su mənbəsiga aylandı. İçimlik su bexatarlıqı kapalatlı qilish bilan bir vaqtda Canıp'nın suyunu şimalığı başlaş kuruluşu da yana kəlgün məzgiladaki artıq su miqdarının toluq paydalanılıp, Liniya boyudaki 50 neçe deryağa ekologiyelik su toluqlandı. Bunun bilen Şimali Cungu rayonunun yer asti su oranı umumi cahatın örledi. Yongdinghi deryası, Bayan Köli Katarlıq zor bir türküm derya köllä kaydıdın hayati küşket oldu. Hazır Canıp'nın suyunu Şimalığı başlaş kuruluşunun kiyenki kuruluşumu tez ilgiri sürülmekte. Canxan Şinnun namlıq qatıq taş qeziş maşinasının tor sırtıdı təkşürüb ötküzü vilinişiğe əgişib, Çangcan Deryasının suyunu Xancan Deryasığı başlaş kuruluşudaki asaslıq tonil tez sürətdə qezildi. Hazır, kuruluşunun asası tonili 24 kilometr qezilib, umumi musabının 13% tamamlandı.
1: Stansımız xəbri. Bu yıl kirgendim bu yan dövlütümüz sanayət baylıqıdın aylanma paydalanışta köp noktada bösüşü asıl kılıp, bütün sahanı kaplıgan baylıktın aylanma paydalını sistemisi şekillendirişini tezletip, yukur süpetlik terakiyatka yeşil kuvvet koştu. Yakında memleket bu içe, tunci relislik katnaş bu içe, toluk zencirlik baylıktın oylanma paylını sistemisi tencinde kuruldu. Hizmetçile 20 neçil işletilip septin çekingen bir metro poizini nek meydanda ölçemleştirip çuvuş meşgula tıkıldı. Hizmetçile muhbirga bu poizinin polat materyalları, alyumin ketişmesini universal yığıvılış nispeti 98%'ın aştı. Ayrı bilingan tırılma mislin saplıkı 99% yetti dedi. Bu yıl kırgendin bu yan, devletin sanayet üskünlerine kengkülemde yenilaş hareketinin çoğunkur ilgiri sürülüşüge egişip, nurgun kona kalak cabdukla bazardın tez çekindirildi. İşki Mongol'da işletişten tohtuğan şamal elektr maşinisinin kanatları bir taraf kılıngan dinkin, yukur sicillikteki birikme materyal tahtısıga aylınıdı. Yekki işlep çıkırış liniyası da yılga bir taraf kılındıgan işletişten tohtutulgan kanat 10 min tonluğu yetudu. Jiangsu'nun Shuzhou'da devlet derecelik kuruluş maşinileri kaytı yasaş bazısı, kereksiz konu keziş maşinisi, kaçılaş maşinisinin motoru, suyuk besimlik pompa katarlık yadroluk zapçaslarını inçki onşaş ve iktidarını östürüş arkalık işlep çıkırış tenerhini 50%'ın artık tövelli teleydu. Sallık malumatı körüstülüşçe 2025 yılı devletimizden tırılma baylıkını yığıveliş umumi miktarı 217 milyon tonluğa. Yığıveliş umumi somisi 1 trilyon 390 milyar yuanga yetken. Bunun içi de tırılma renglik metal mesulatı 20 milyon tonludun eşip, sanayet işlep çıkırışını mukim baylık kapalıtı bilen temilligen. Keyinki kademde devletimiz relislik katnaş, yeni energiya cabdukları, kuruluş maşinalar katarlık bütün sahanı kaplıgan sanayet baylıkıdın aylanma paydını sistemisi berpa kılışını devamlık tezletip, yeşil, tövən karbonluk tıp özgərtiş və baylıq bixətərlikini terəkki iqi qılıdı.
0: Stansımız xəbri. Bu yıl dövültümüz energiya saxlaş kəsbinin tərəqiyyatı yaxşı boldu. Generatorlar qrupsının sığımcalığı tez açdı. Yeni texnikalar davamlıq meydanğı kilib, yeni energiyini içib, paydalanışqa küşlük tərək bolub, elektr təminatlığa kapalatlı qılış ixtidarını aşırdı. Dövlətimizin özüdə işlənən tunji su tartıb energiya saxlaydığan sürət özgərt güclük generatorlar qrupsunun elektro quraşdırış məşğulatı 5-ci ayının 16-cı günü Guangdongun Zhaoqingda başlandı. Su tartış sürətini dəl cayıda kontrol qılış arqılıq, bu sürət özgərt güclük generatorlar qrupsi yeni energiyadın tarqıtılğan toqtun paydalanıb, saatigə 280 min kub metr suni su saxlaş kölçikəgə kirgizələydi. Zörür tepilganda yana onu yeşil toqqa aylandıralaydı. Bu yıl kirgandan buyan yeni energiya generatorlar qrupsinin sijil tez eşşigi ägişip, bütün memleketinin su tartıp energiya saqlaş qurilishi tezletildi. 3-cü ayning oxirigacha ishqa kirishtirilgan su tartıp energiya saqlaş generatorlar qrupsinin kölimi 67 million 90 ming kilovatqa yetdi. Birinci pəsildə məmləkət boyunca su tartıb energiya saxlaş generatorlar qrupsının tox tarqıtış miqtari 21 milyard 400 milyon kilovat saatki yetib, oxşaş məzgildikidin 13.8% açdı. Şunun bilən bir vaqtda, dövlətimizin yenici energiya saxlaş quruluşu da mu sürət tezlətildi. Jiangsu'nun Huai'nda yer şari boyunca kölümü ən çoğun hava qısıp energiya saxlaş elektr istansının 2-ci numurluq generatorlar qrupsi elektr torğı olunuşdun burun tənşəb sına qılınmaqda. 3-cü ayının axırıqca məmləkət boyunca işqi kirishtirilgən yenici energiya saxlaş generatorlar qrupsinin sığımçallıqı 140 milyon kilovatdan aşdı. Generatorlar qrupsinin sığımı eş bilən bir vaqtda yenici energiya saxlaş texnikisi mu üzlüksiz tərəqi qıldı. Növbətdə, litiy-ionluq batareyada energiya saxlaş, kən küləmdə soğud xarakterlik qollanış basqıçıqı kirdi. Generatorlar qrupsinin eyligən nesbiti 96%-dən aşdı. Qatıq batareya, hidrogen energiyası saxlaş qatarlıq, bir türküm ağdırış xarakterlik aldın qatardaki texnikala tez tərəqi qıldı. Yenici energiya saxlaş, yeni energiyanı iç paydalanışını ilgiri sürüş, elektr təminatıqı kapalatlı qılış ixtidarını küçəydiş qatarlıq cəhətlərdə muhim küşkə aylanmaqda.
1: Stansımız xəbri. Жайла стимал бойымдарының конусыны еңісіғы алмаштыру сиясытының дайырысыны давамлық кен айтты. Көп қыл тәдбірләні тән қолынып, мұлазымет тәртіпіні әлалаштырып, стималның хайаты күчіне үзліксіз ұрғытты. Жаңсу өлкісі еқында конусыны еңісіғы алмаштыруш, стимал бойымдары түріне өз алдығы кен айтты. Бұ әқлі өй жазылыры, сүн'и терминал, давалаш истимали катарлык 10 түрлүк мәсул

0: ulatını öz içiga aludu. Ahalilerin istimal derecesini östürüş ihtiyacını del caydı tutaştırış, hem de istimal boyunlarının yenisini yetküzüş bilen bir vakitte, konusunu buzup, konusunu toşuş mülazimetini köpeytip, siyasetinin ravan emililişçiliği kapaletlik kıldı. Ningxia bu yıl iki yeni siyaset dairesini kengaytip, kuvvet ata kılış arkılık, akli aile saymalarını setiviliş yardım toluklumusu berişini kanat yaydırdı. Akli şik kulübü, akli teretkatsi, akli mülazimet maşini adımı katarlık 5 türdeki akli aile saymalları setivalgallığa 15% toluklumu bədi. Akli sağlamlık küzütüş mesulat setivalgan 60 yaştın aşkan yaşangallığa 20% toluklumu bədi. Şenşi ülkesi bu yıl konusunu yenisi almıştırış siyasetinde de cemi 1 milyar 844 milyon yuan yardım toluklaması verip 18 milyar 687 milyon yuan istimalı türtki buldu. Şenşi'nin Bavcı'da devlet toluklamasını bir vasıtı kemeytiş, konu maşinalarını bahağı sundurup setiviliş katarlık köp hıl itibar beriş tedbirleri yolu koyulup, rakamlık mesulatla bazırda konusunu yenisi almıştırış kızgınlıkla devamlık açtı. Sıçvende konu aile elektr saymalarını yenisi almıştırış, rakamlık ve akli mesulatlarını setivilişka toluklumu beriş siyaseti birli vakitte yolu koyulup, hükümet toluklumu beriş koşulgan sodi yerle paydını ötünüp beriş ve zavut bevasıt toluklumu beriş katarlık itibar beriş siyasetleri yolu koyulup, istimalının hayati küçü urgutuldu. Yeşil akli aile elektr saymalları ve akli sükunile istimal kızlık noktasına aylandı. Bu yıl Sichuan ülkesi de konusunu yenisi almıştırışını iltimas kılış miktarı 6 milyon 957 300'den aştı. Şiki Mongol istimal boyunlarının konusunu yenisi almıştırış toluklaması siyasetinin paydasını devamlı kengaytti. Hazırga kadar Abdunum rayon boyunca cemi 1 milyon 261 min aile elektr saymalarının konusunu yenisi almıştırıp 13 milyard 570 milyon yuan istimalı türtki buldu. Bu yıl kırgandım bu yan Bautu şehri, Abdumobil, aile elektr saymaları katarlık noktalık sahalarını çördep 30 milyon yuan mahsus meblağ saldı. 31 türlük yerlik toluklama, devlet toluklamasının başka türlerini kapladı.
1: Stansımız haberi. Devletlik Seyyah Sağlamlık Komiteti, Devletlik Cungu Tibabeti Doğrularını Başkuruş İdarisi yakında aile kesel karvati mulazımeti sınak kullanması. Aile kesel karvati salametliğine əsligi keltürüş mulazımet ölçümünü arka-arkadan ilan kıldı. Herkiti kolaysız, uzun mezgil orun tutup yetip kalgan, operasiyadan keyin salametlikke əsligi kelgen bimarla balnesti yatmay, öyüde kesbi kesel karvatada yetip salametlikine əsligi keltürüş mulazımetidin bəhrəman boludu. Aile kesel karvati, adı yakılıp etkanda kesel karvatını öyüge yötkeş digellik. Kesellik əhvali muqim, əm ailede davalınışkı maskeledigan, lekin turmuşta özünün ödüsüden çıkalmaydıgan, ya ki herkete kolaysız bolğallıqtın davalış aparatları berip kesel körüstüş qiyin bolğan bemarlağı qarıta, davalış aparatları ulanın turalğısı da kesel karvati təsis kılıp, tibbi xadımla qarallik alda ulanın öyüge berip salametlikini əslige keltürüş, pərviş qatarlıq mulazımatla bilen təminləydi. Aile kesel karvati mulazımatı da bir xatar muapıq boluş, ixtiyari qatnışış, təvəlik boyucu başquruş, hər gəcən tənsəş prinsipiqə əməl qılınıb, ixtidarıdın qalqalla, çoğun yaşlıqla, sozlumi kesellə, miyiblə qatarlıq noxtılıq kişilə topunun ailədi davalanış ehtiyacıqı kapalətli qılınıdı. Hazır aile kesel karvati arqılıq salamətliğinə əsləgi kəltürüş mulazımatı Beijing, Şanxay qatarlıq caylarda sınaq qılındı. Beijing şəhəri Fengtai rayonudaki Chang xanım mıngısı zəxmələngəlikdən məxsus doktorxanada operasiya qılınıb davalanğandan keyin doktorxanadan çıxıb öyüə qayıtqan bolsumu, lakin keyinki salamətlikini əsligi kəltürüb davalaş qiyin məsələ bolub qalğan idi. Macapu məhəllə səyyə mülazimət mərkəzi ailə doktorlarını Chang xanımın öyüə verib davalaş əhvalını bahalaşqa əvətdi. Chang xanım aile kesel karvati təsdiq qilish şərtiga uyğun kelidigan bo'lib, har haftada ichki salomatlikni əsliga keltirish doktori uni yengni sanjib davoladi ve putkollarını uğulap koydu. Hem de aile azalırga kesbi cahattin yetekçilik kaldı. İgilinişçe, aile kesel karvati arkalık salametini əsligi keltürüş mülazimet ölçümü bu yıl 9. ayının 1. günüdün başlap, memleket boyunca resmi yolu koyuladıkken. Növbette aile kesel karavutuğa alaqadar salametlikini əsligi keltürüş, davalaş, pərviş mülazimeti, davalını suğurtusunu açıd kılıç dairesine kırgızlıgən bolub, cayla yürüşləşkən tədbirlərini inçkiləşdirib, əməliləşdirib, bimarlarının iltimas kılıç yollarını ravallaşdırıb, mülazimet təminatını kinaydıb, alaydı bimarlarını öydü bolsula kapalatki igə davalaş mülazimetidin bəhrəman kılıdıkən.
0: Əmdi qısqı memleket xəbərləri anladımız. 5. ayının 16. günü Mağdav tügünüdeki en akırkı lok bilen suyuk besimlik çığırıkının tutaştırılışı əgişip, Pınlı kanalıdaki 3 su transport tügününün metal kurulması toluk kuraştırıldı. Bu, umumi uzunluğu 134,2 km keledigan gərbi kısım kurukluk deniz yeni yolunun gol kuruluşu bolgan Pınlı kanalı su transport tügününün Asası gevdi kuruluşunun umumizlik tamamlanğanlıqıdın derek berdi.
1: Muhbirinin Turalğu ve Şehir Yezi Kuruluşu Ministerliğinin egilişçe, vilayet derecelik ve unudu yukarı şehirle ve naya derecelik şehirle bu yıl şehir boyunca salametlik təşürüşünü umumyüzlük kanat yaydırıb, Turalğu, Oltıraq rayon, Koc rayonu, şehir rayonunu umumyüzlük kaplaşını tez işe aşırı diken.
0: 2026 yıllık bilim mülük hukukuda küçlük devlet kuruşunu ilgari sürüş planı yakında besip tarqıtılıp, bilim mülük hukuku tüzümünü mükemmelleştiriş, bilim mülük hukukunu koğdaşını küçeytiş, bilim mülük hukukunun mülazimet önümünü östürüş katarlık 7 cihetteki noktalık vazife aydınlaştırıldı. Sallık malumat bilim mülük hukukunun noktada sınav kılış hizmetini çoğunkurlaştırıp, Bilim mülük hukukunu koğdaş merkezi ve hukukunu tez koğdaş merkezine yukarı ölçemde kuruş oturuğa koyuldu.
1: Döltümüzde işlengen Eyda Huaçan namlıq 2. çoğuntuptiki poştu paraxotu 5. ayının 16. günü 12 küllük sınaq vazifesini başladı. Sisteminin inçkilliki qatarlıqla tekşürülüb, yürüs süreti qatarlıq qalqılıq körsətküşlə mas qadamda dəlillənildi. Növbette, Eyda Huaçan namlıq paraxotunun yaslı süreti 97,8% yetken bolub, Plan boyunca 2026 yılının ahırda tamamlanıp, işletişki tapşırıladı iken.
0: Cungo Pelle Akademiyası'nın 22. nüvetlik Ammevi İlim Pen Günü Paliyeti Moşaptı'nın ahırı ötküzüldü. Akademiyaya karşılık 100'dün artıq pen tətqiqat orne ammağı eçi vetildi.
1: Stansımız xəbri. İran İslam Parlamenti Dövlət Xəvəbsizliki və Diplomatiya Siyasi Komitetinin rəyisi 5. ayının 16. günü monolanı bildirdi. İran bir yürüş kəsbi bolğan Ormuz boğazı su yolu qatnışını başqırış mexanizmini tüzdü, həm yığınqı məzgildə rəsmi ilan qılıdı. Bu mexanizm fəqat İran bilə həmkarlaşqan solu paraxotları və ılaqıdar tərəflər qılı içi vedilidu. Amerikanın ərkillik planıqı qatnaşqıcılarqa davamlıq taqılıdu. İran taratqılarının 5. ayının 16. günüdeki xəvirdə mondaqdı yıldı. Avrupa Hormuz boğuzuda qatnaş başlaş məsələsi haqqıda İran İslam İnqilabi qoğdunuş qismi deniz armiyası bilən uçuruşuş və maslaşdırışını başladı. Növbətdə İran alaqadar deniz sahilidəki qatnaşını başqırışını davamlaşdırıb atıdı. Bunundan ilgiri talan taraş qılınış xəyəbəgə duş gəlgən bir türküm nefit qaytıdın kontrol qılındı əmsətilib boldı. İran Aksiya Sodisi Təşkilatının alaqadar məsuli 5. ayının 16. günü monolanı bildirdi. Tamamlanıp bolğan maslaşdırış xizmetigi asasən, həm də zörür icazətki erişkəndin kiyin, 5. ayının 19. gündün başlap İran payçiki bazırı, türlük payçikigi məbləq siliş fondi və onun hasili məhsulatları soğudusunu qaydıdın içivetişini qarar qıldıq.
0: Stansımız xəbri. Afrika kesəliknin aldını iliş tizgilləş mərkizi 5. ayının 16. günü rayon maslaşdırış yığınını ciddi içib, Kongo Kinshasa, Uganda, Cənubi Sudan, Dünya Səhiyyə Təşkilatı, Afrika Tibbi Cəmiyyəti qatarlıq tərəflərinin əlaqədar xadimləri bilən yeni bir növbətlik Ebola yuxumunun aldını eləyiş tizgilləşini müzakirə qıldı və orlaşdırış elib badı. Yığında növbətdiki taqabül turuş xizmətidəki aldınqı işlər nöqtəlik müzakirə qılındı. Bu, çiqra halqıb təkşürüb közütüş və aldın siqnal verişini başquruş, yuxumunun aldını eləyiş tizgilləş, Kesellerini başkuruş, yakından uçuraşkallarını başkuruş, arkısep kapalıtı ve baylıkını yötkeş katarlıklarını öz işçi galudu. Şu günü keçtiki akbarat ilan kılış yığını da Afrika kesellikinin aldığını ele iş tizgildeş merkezi, nöbetteki Ebola

0: Abdursul Abdurayim bilan Zumrat Yasin. Növbetçi muharriri Adil Ablad. Nazaratçisi Baxtiyar Turdi.
1: Jahandagi ishlarni bizdan olgan. Markaziy xalq radio stansiyasining Uyg'urcha radiosi.

Radio anlıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 10. ayının 18. günü, Jongo Komünistik Partiyesi 19. növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 34. kitimlik kollektif ügünüşüge riyasetçilik kılganı sözlügen, devletimizin rakamlık iktisadını üzlüksüz küçeytiş, serhıllaştırış, zoraytış gerek namlıq sözünün asaslı kısmını anlatımız.

Yakın kıllardan bu yan alak tori, çonsallık malumat, bulut hesaplaş, sünni akıl, bölekle zenciri katarlık tekniklada tez yenilik yaratılıp, iktisadi, icdimai terakkiyatının her kaysi sahesi, pütkül ceryanıgı kün sayın sınıp kırdı. Her kaysi devletle bəs-bəste rakamlik iktisat terakkiyat stratejisini tüzüp, rıgbetlendiriş siyasetlerini çıkardı. Rakamlik iqtisadning taraqqiyot sur'atining tezligi, ta'sir doirasining kengligi, ta'sir ko'rsatish darajasining cho'nqurligi mislsiz darajaga yetib, dunyoviy zarur omil boyligini qayta tashkillash, dunyoviy iqtisod qurilmasini qayta barpo qilish, dunyoviy raqobat andisini o'zgartirishdagi ochqichliq kuchga aylanmoqda. Uzoqdan buyon men raqam texnikasi Rakamlik iqtisadning taraqqiyotiga izchil ahamiyat berib keldim. 2000-yili men Fujianda xizmat qilayotgan mazgildila rakamlik Fujian qurishni o'tirib qo'ygan edim. 2003-yili Jiajangda xizmat qilayotgan mazgilda yana rakamlik Jiajang qurishni o'tirib qo'ydim. Partiya 18-chi qurultaydan buyon rakamlik iqtisodni taraqqiy qildirishni ko'p qitim ta'kidladim. 2016-yili 18-ci növətlik Mərkəzi Komitet Siyasi Bürosunun 36-cı qetimliq kollektiv ügünüşü də

Dövültümüzün rakamlık iqtisad taraqiyatını, yukur katlamdın layihalash xizmeti ve tüzülme mexanizm kuruluşunu yaxşı qilishimiz gerek. Vaziyatga muhokama qilib, hüküm çıkarışını kuchaytirib, fırsatni çıng tutup, teşebbüskarlıkını qo'lga keltirishimiz lazım. Her derecelik rahbari kadrlar, rakamlık iqtisad jihatidagi tefekkür iqtidori ve kasb sapasını östürüp, rakamlık iqtisadni taraqqi qildirish qobiliyatini aşırıp, xavfsizlik engini kuchaytirib, rakamlık iqtisodning yangi taraqqiyot andisiga texim yaxshi mulozamat qilishi ve singishiga turtki bo'lishi kerak. Umumiy xalqning butkul jamiyatning raqam sapasi ve ma'rifatini o'stirib, davlatimiz rakamlık iqtisod taraqqiyotining ijtimoiy asosini puxtalash kerak.

Yeni taraqqiyat bosqichiga kirgandan keyin davlatimiz taraqqiyotining ichki tashqi muhitida chonqur o'zgarish bo'ldi. Nurg'un yeni zo'r masalalarga duch keldik. Buni to'g'ri tushunishimiz va egilishimizga to'g'ri keladi. Bu yerda mundaq bir qancha masala ustida nuqtaliq to'xtalib o'taman. Birinchi masala. O'rtaq beyishni ishqa oshirishning strategiyalik nishoni va amaliyot yo'lini to'g'ri tushunish va egilash kerak. Davlatning beyg'alligi fuqarolarning hollanganligida ifodalanadi. Boylikni yaratish va taqsimlash har qaysi davlatlar duch kelayotgan zo'r masala. Ba'zi g'arb davlatlarida ijtimoiy boylik uzluksiz ko'payib berish bilan birga boy nomratlik farqi zo'rayib ketish, ikki qutbga bo'linish masalasi uzoqcha saqlanib keldi. Latin Amerikasidagi ba'zi davlatlarda kirim yuqori bo'lmagani bilan taqsimot farqi nihoyat cho'ng. Davlatimizning sotsializm tuzumida ham ijtimoiy ishlab chiqarish kuchlarini uzluksiz ozod qilib va rivojlantirib, ijtimoiy boylikni uzluksiz yaratish va to'plash ham ikki qutbga bo'linishning oldini olib, odamning atroflik yetilishiga haqiqiy turtki bo'lib, butkul xalqning o'rtaq beyishida texmi roshan mohiyatlik ilgirlash hosil qilish kerak. Ilgiri bizdikisi tövən kirim səviyyəsi asasıdiki tən təqsimatçılıq idi. Slahat Ečevitçdinkin bir qısım rayolla, bir qısım kişilə aval bey idi. Şunun bilən birgə kirim pərqimo tədirci zorayıb, bəzi baylıqlarının namapıq toplanışı, xıtsat, cəmiyyətinin sağlam yürüşçügə xəvb xətər və xırıs ilib gəldi. Ortaq beyiş, Jongocha sosializmning mohiyatlik talabi. O'rtaq beyish yo'lida qandoq minish kerak? Biz bu haqda izdinyapmiz. O'rtaq beyish nishonini ishqa oshirishda oldi bilan butun mamlakat xalqining o'rtaq kurash qilishi orqasida to'rtni cho'ngaytishimiz, yaxshilishimiz kerak. Ondan muvofiq tuzum o'rlashtirmasi orqali ish bilan taqsimotning munosabatini to'g'ri bir taraf qilib, to'rtni yaxshi kesishimiz yaxshi taqsimlanishimiz kerak. Bu uzoq muddatlik tarixiy jarayon. Biz sharoit yaratib, tuzumni mukammallashtirib, mushu nishon qarab puxta qadam bilan ilgirlishimiz kerak. Yuqori sifatlik taraqqiyotga turtki bo'lish davomida ishqi o'rlashtirishni oldingi o'ringa qo'yish yetakchilikni kuchaytirish kerak. Ishqi o'rlashish xalq turmushining asosi. Iqtisodning ishining ishqi o'rlashga bo'lgan turtkilik kuchini oshirib, ishqi o'rlashish miqdorining ko'payishi va sifatining

Tamaq toşuğucu zakasını yetküzüb qaytış yolu da yıkılıb yarlansa işte yarlanışqı kırıdı. Tamaq toşuğucular turmuşumuzda kəm bolsub olmaydıgan kişiler topuğa aylandı. Boran çapqındı mı, toxtab qalmaydıgan onlarının xizmətdə kütülməyən xətərge uçuraş xəyib xətürmü şununğa əgişib açdı. Tamaq toşuğucular zakasını yetküzüb qaytış yolu da yarlansa işte yarlanış hesablanamdı yok. Soğurtu şirketi zakasını tamamlap bolğan digenli səbəb qılıb tölən berişini rət qılalamdı. Yakında Ürümçi Tömür Yol Transport Sot Məhkəmisi bir cevapkarlık suğurtisi Toxtami Macirası Dilosini sot kılıp ayaklaştırdı. Van Familik Məlum Soğudu İşleri Şirketi təklif kılıp işletken tamak toşuğucu idi. Soğudu İşleri Şirketi Məlum Suğurtu Şirketi'ye Van Familik'ni yalıqıcı cevapkarlıqı suğurtisiğa suğurtlatkan bulup, suğurtta cevapkarlık müddeti tamak toşuğucularının növet saklaş mezgili ya ki zakasını yetküzüş mezgili işgı berip kilişinin aldı kaynedeki 2 saat hem zakas ahırlaşkandın kiyinki 2 saatke kena itilidu. Tölen bergende zakas hatırsı ya ki növet saklaş hatırsı bilen təminləş gerek. İşte yarlanış suğurtisi nizamıda belgilengen, işte yarlanış təbbikitişke uygun bolsa, suğurtu şirketi suğurtu languci üstüge ilişki tegişlik İqtisadi tölem cevapkarlığını üstüge alıdı da pütüşken. 2024 yılı 5. ayının bir günü Van Familik tamak supsi arqalıq zakasını yetküzüb beriş vazifesini qobul qılıb, saat 17'den 3 minut ötkəndə yetküzüşünü tamamlıqan. Saat 17'den 15 minut ötkəndə qaytış yolu da ehtiyatsızlıqdan yıqılıb yarlanğan. Keyin bahalaş arqalıq onun zəximləniş əhvali 10-ci dərəcəlik meyiplikini şəkilləndirgənliki bikdilgən. İşdən keyin Van Familik Soğudu İşləri Şirkitidən işte yarlanış tölümü berişini təşəbbüs qılğan. Şu yili 7-ci ayda Soğudu İşləri Şirkiti özü suğurtılatqan yallıqıcı cavabkarlıqı suğurtisi toxtamığı çetildiğən suğurta hukuk mənbətini Van Familikke ödünüb bərgən. Van Familik suğurta tölümü tələb qilish hukuki və mənbətliniş hukukudun bəhirman bolğan. Van Familik suğurta şirketiye tölüm iltimasını otturgu koyğanda suğurta şirketinin rət qilishiga uçurgan. 2024 yılı 12. ayda Van Familik suğurta şirketi üstüdün Ürümçi Tömür Yol Transport Sot Məhkimesi'ye dava qilib, onların davalanış xaraciti və miyiblik tölüm pulu berişini tələb qilgan. Suğurta şirketi özünü aqlab mundaqdaydı. Van Familik yarlanğanda zakas tamamlanıp bolğan. Hadise zakasını yetküzüş ceryanı da yüz vermeyen. Suğurtu toxtamıdı pütüşken tölüm beri şartıya uygun gelmeydi. Onun tölüm cevapkarlıqını üstümüzge almazlıqımız gerek. Sot məhkimisi sot kılıp mındaq qaradı. Van Familik tamak yetküzüş zakasını tamamlığandın keyin qaytış yolu da yarlanğan. Hadise yüz bergen vaqtta zakas ahırlaşıp pekat 12 minut ötken bolup, suğurtu toxtamıda iniq pütüşülgen, zakas ahırlaşkandın keyinki 2 saatten ibaret kengaytilgen kapalıt mezgildi turgan. Onun üstüge yarlanış sebebi tamak yetküzüş hizmeti bilen bivasti münasuatik bulup, işte yarlanış suğurtisi nizamıdı belgilengen, işte yarlanışını bikitiş ehvalıga uygun kilidu. Şuna, məlum suğurtu şirketi tölem mecburiyetini bütün boyca ada kılışı kerek.

Аял илгерки эринин паракендичилик селишиге учурап, сот мекемеси когдаш капалати жеткизди. Бахтсыз өйлөнүш менен хошлошуш кишилик hayatının yeni başlanışı hesaplanadı. Ama Ürümçi şehri Midong rayonu ahalisi Wang Li'nin ajrashgandan keyinki turmuşu ilgirki eri Zhao Chang'ın toxtamay parakendichilik selişi bilen qalay muqallishib ketdi. 2024 yili Wang Li bilen Zhao Chang sot mahkemesinin murasiya qilishi bilen ajrashdi. İki taraf öylünüp tug'ilgan qizi Zhao Xiaoni Wang Li baqidigan. Zhao Chang her ayda 2500 yuandan taki 18 yaşqa kirgicha beqish xarajati berdiganini putishdi. Ajrashgandan keyin Zhao Chang daim undidar orqali Wang Li'ga uchur yo'lladi. Wang Li uning parakendichilik selishiga bardoshlik berolmay, Zhao Chang'ning undidarini qar tizimlikka kirgizdi. Lekin bu Zhao Chang'ni to'sib qolmadi. 2025 yili 10 aydan 2026 yili 2 oygacha Zhao Chang Wang Li'ga to'xtamay yon telefon qisqa uchur yo'lladi. Buning ichida bir qismi parakendichilik selish mazmunini o'z ichiga olgan edi. Bu yil 2 ayının bir günü keşte Zhao Chang Wang Li'nin işkini aşmakçı bolganda Wang Li saqçığı məlum qıldı. Xalıq saqçıları yetip gelgende Zhao Chang ketip qalgan idi. Bir neç gündün keyin məs bolup qalgan Zhao Chang Wang Li'nin işkini toxtamay çekdi. Wang Li yeni bir qıtım saqçığı məlum qıldı. Zhao Chang gıbbıda tikip etdi. 2 ayının axırda Gongan organi işki tərəfini murasiyaya təşkil edi. Zhao Chang Wang Li'ga əmdi parakendicilik salmazlıqa vədi bərdi. Ama şunundan keyin Zhao Chang yanıla Wang Li'ga parakendichilik saldı. Wang Li, Zhao Chang'ın kılmışı beni cismani ve ruhi cihetten ziyanğa uçurattı. Normal turmuşumğa eğir təsir yetküzdi deyip qarab, 3 ayda Midong rayonlu Xalıq Sot Mahkemesi'ge cismani bir xatarlikni qoğdaş buyruqı çıkırıp berişini iltimas kıldı. Sot Mahkemesi mundaq qaradı. Jonghua Xalıq Cumhuriyetinin ayollarının hukuk mənfaatini kapatatlandırış kanununun 29 maddesi de mundaq belgilengen. Muhabbetlişiş, dostlaşışını sebep kılıp, ya ki muhabbetlişiş münasuvetini ahırlaştırgan, acıraşkan dinkin ayarlarına yepşveliş, parakendicilik siliş, ayarlarının məxbiyyatiki ve şəxsi uçurunu aşkarlaş, tarqıtış məni kılındıdu. Ayarlar yukarıda eğitilgandak ziyankeşlikke uçursa, ya ki yukarıda eğitilgandak ziyankeşlikke uçuraş, real xavipiga duş gelse, Xalıq Sot Mahkemesi'ge cismani bir xatarlikni qoğdaş buyruqı çıxırıp berişini iltimas qılsı boludu. İki tarafının yan telefon qısqı uçur xatırsı, saxçıga məlum qılış xatırsı, amallıq murasiya kelişim namizige asasen, Zhao Chang'ın Wang Li'ga parakendicilik seliş qılmışını sadır qılgalıqını ispatlı qılıp boludu. Wang Li'nin iltiması cismani bexatarlikni qoğdaş buyruqının qanunda belgilengen şartıya uygun kelidu. En axırda sot mahkemesi cismani bexatarlikni qoğdaş buyruqığa imza koyup tarqıtıp, Zhao Chang'ın Wang Li'ga parakendicilik selişini çekledi.

Sevimlik radyo anıgıçıla, yaxşı turdunlarmı? Şu tapta huzurunlarda boluvatkını Merkez Xalık Radyo Stansısının üzülmez melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Naqşı muzika, ruhnun ozıqı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıqını kandırdıgan mənivi bulaq. Ayacangı tolgan dillağa pervaz ata kılıdıgan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika ümit kütolgan coşkun kalplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdıgan yanırak nakşıla serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki gülzarlıkı kadem bilsin de isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez duygulağı tolgusu. Kenundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik.

Kişilik hayat kayıtlanmaz sefer. Ya onun kadem baskanken siz hergiz kendinizin yanamaysız. Kün, ay, yılla hayatınızın tört peslini ümtünsüz epki tutun. Manı muşu kıskığını hayatta bazı da könülsüz işler yoluksunuz, bazı da hoşal buluşku tekişlik işler sizin etrafınızda ekip yürüydü. Rengarenk güller kuş bırak çocuğudur. Demek ki boğulun, siz meyli kandak işlağı duçar bulun, yani her vakit alık ilgirlişiniz gerek. Muşu turmuşun her bir kadimini semimilik, şenç, akıl paraset bilen bassınız, ahire güzel netice sizge yar buludu. Endi manganken tırışımız gerek. Hemimiz muşu kişilik hayatının dolgullarda üzüp yürgücülemiz. Bizde olgu ilgirleydiğen şicaet boğandıla hayatın en güzel menzili giteleyimiz. Meyli kandak buluştuğun katli nezer, hayatını söyüşümüz, hayatını kadirlişimiz gerek. Çünkü kıskığını hayatımız bizden hoşal buluşumuz gıla erziydi. Şunun için sevimlik dostlar tevsiyerim şu ki her bir gününüzde hoşal ötküsün. En güzel menala bilen onu bilsem. Adlerinden şundaki yapı var. İnsanlar menağı pürkünüp yaşaydı deydi. Şu menağı pürkünüp. Şimdi ondak olsa güzel nakşilerimiz hazır kalaktınlar için.

Sevimli dostlar, programımızın davamlaştırıvatımız Muhabbetnin közü qarığı degen gəplərini anlap qalımız. Muhabbetlik hayatta birisini söyledikən siz közünüz köməz, kulukunuz anlamaz bu qalı degen. Xuddi dünyada siz və onundan başqa heç kim yoxdək. Onun huylarığı könədikən siz, bütün vücudunuz bilən söyledikən siz, köyədikən siz. Eğer yağmur tamçılısa, şu tamçını ten parçalap, onun bilen hazırlanmanız gerekir. Kudde, ben güyü ayrılmaydıgan dek, hiç nimi özgermeydıgan dek, fakat bahit, onun bilen yürgen minotlarda toktap kalan dek, muşunda his kıldıkensiz. Demek, muhabbet, tatlı nerse. Söygü bizde muhabbet otlarda tavlı uçudur. Muşa hayatta, Söygen ve söyülgen çığımızda nurgun dersler biz üçün en yakınlık, güzel göründüken. Şunun üçün söyüp kanmayımız, söyülüp toymayımız. Radyo aldıdaki barcı muhabbetli kişilerimiz üçün söygü muhabbetli köylerimiz yana dağınlık yavraydı.

Сөйімлік аңлығучыла, программымыз шу тапты дауымышу атыду. Надыр нақшыларымыздың ғозырланғач, шындақла муаббетлік, рәңдар мәзмұлларымыздың ғозырланғач, ені оқшашла гүзел тәвсиелерімізіне сіләнің ғозырынлағы ұсынымыз. Сөйімлік досла, білім кішілік аятты ке, яшаш yolunu yoğurt kuşu çırak. Bilim, akıl parasetinin aç kuşu. Bilim, bir en güçler. O, kömülüp yatkan baylıklarını bizgi tepip bir eleydu. Bilim, bir igiz, gayet igiz çoka. O çokoğu çıkkandıla, dünyanın kançilik çoğun kem çikerlikini köygülü buludu. Bilim, mengü kezip tügümeydiğen hazine. Bilim, yeni hayat. Bilim, akıl buluk. Bir konunun şundak bir gibi isimgi kep kaldı. Bilim, insanla tecrübelerinin yakını deydi. Biz mana, muşu insanla tecrübelerinin yakını cemlengen, kitaplağı müracaat kılıp, şu tecrübelerini yesi peşimizden ötküzüp ve onu igerliğe vaktimizde biz tekimi küçük olumuz. Şunlaşka bilimlik ademle küçük geliyordu. Elbette ula menevi cihette, ruhi cihette nait küçük ademle. Eğer küçük bulay, ruhi cihette tekimi kudretlik bulaydısınız, bilim ilişini, kitap okuşunu herkes unutup kalma. Şundula bu hayatın mənisini düşünelimiz, her bir günümüzü mənilik ötküzeleyimiz. Barcı dostlarımızdan her bir günü kıymetlik, mənalığı iyi olsun. Kendi ondak olsa güzel köylerimiz dağımlık silah için.

bu küçet del muhabbet. Muhabbet boğallığı için bu dünya şunçilik güzel, şunçilik söyümlük. Muhabbet boğallığı için bizden üzülmez melodiye programımız bu. Şunçilik renkler. Enemize muhabbetlik bildirimiz doğumlu sebebi için.

ishcha. 5-oyning 7-chi kuni kecha. Bu yil Alatau tömür yol porti arqali qatnagan Jungo Yevropa Otra Asiya nöwetçi poyezi 3000 qetimden eşip. Bul turqığı seliş turganda 19 gün aldığı sürülüp, tügünde 5 asıl kılıngan. Bu yıldın buyan Şinjan iqtisadının aylanışı da mokim başlanış işqa aşırıldı. Import, export, soda ihtiyacı aştı. Import, export mallarının yukur ünümlük toşuluşuğa kapaletli kılış üçün. Alata vokzali nöwetçi poyiz transportini teşkilleş tertibini ele alaştırıp, kütüviliş yolga seliş. Gruplaş, almaştırıp kaçılaş. Ötküzüşten ibaret, bütün zencirlik meşgulat ölçümünü inçkileştirip. Nöwetçi poyiz katnışını nekleştiriş nisbini östürdü. Nöwette. Alata vokzalı da künüge otur hesap bilen katnaydıgan nöwetçi poyiz sani 24 bulup. Port tügününün kötürüş iktidarı. Yürüş ünümü yine yeni pelligi götürüldü. İkinci pesilde memleket boyunca tömür yollarda yük boyuzu yürüş yeni haritisi yolu koyuldu. Beijing, Tianjin, Yangjiakou'dun yolu çıkıp Alatau arkalık Çigradın çıkıdığan Otra Asiya nöwetçi boyuzunun biri köpeytili. Beijing, Tianjin, Hebi rayonu taşkı sodu kespinin terakiyatıga küş koştu. Alatau vokzali yürüş, orunlaştırış. Yük toşuştun ibaret her kaysi iş orullardaki adem küçünü ilmi bir tutaş pilalla. Poyiz yitip biriş, gruplaş, tekşürüş. Ötküzüş, bütün ceryanını yoçuksuz cipsilaştırışını işka aşırdı. Biz teşebbüskarlık bilen, tamojni bilen udullaşıp tekşürüş, aylandırış ünümünü östürüp, nöwetçi poyizinin saklaş vaktini kıskarttı. Portta nöwetçi poyiz, transportunun ravan buluşuğa kapaletlik kıldık. Jungo Tömür Yolu Ürümçi İdarisi Guroyi Çeklik Şirketi Alata Vokzali Tekniki Bölümünün başlığı Can Yübün Mündak dedi. Şunun bilen bile ekli iktidarlık maşinide tekşürüş. Harita tekşürüş Katarlık teknikilani mas kademde kullanıp. Nöwetçi poyizini tekşürüş endisi de enenevi tügün mü tügün adem küçüge tayiniştin kırgızıştın başka şekildeki ekli iktidarlık nazaret kılış başkuruş kıkarat tüp özgertişine iş kaşırıp. Çoğun tipki yük sandukunu tekşürüş üskünüsü bilen ekli iktidarlık harita tekşürüş sistemisini maslaştırıp meşgulat kılış arkalı. Yekki ketimlik poyizini tekşürüş ünümünü otur hesap bilen 70% östürdü. Nöwette. Alatau tömür yol portu arkalı katnaydıgan Jungo Yevropa Otra Asiya nöwetçi poyizi liniyesi 128 giyitip. 21 devletni kapladı. Toşuludugan mal türü otomobil zapçasları, maşini sazlık jabdukları, elektronluk mehsulatla, kündülük türlük malla katarlık 200 neçhilini öz içi galudu.

Xalq işleri ministerliğinin ilgilenişçe, bu yıl 1. yanvardan başla. Xalq işleri ministerliği, Maliye ministerliği bütün memlekette otur derecelikten yukarı iktidardan kalgan yaşanganlığa kütünüş mülazimeti istimal toluklaması beriştirini yolgu koygan. Hazırgıça, memleket bu içe 3 milyon 328 min parça istimal bileti tekşürüp hesaptan öçürülgen. Tekşürüp hesaptan öçürüş sonması 2 milyar 350 milyon yenge yetken. 1 milyon 50 mingdin artık yaşangan kişi bu türden nepte erişken. Kütünüş mulazimeti, istimal bileti digen nime? Kim alalaydı? Yine kandak işiltiş kere. İstimal bileti, elektronluk itibar bileti bulup, kütünüş mulazimetige ala kadar hıracatlarını udullap çıkırıp yetişke işiltiludu. İşiltiş dairesi şik aldıgıcı beriş. Aparatlarda kütünüş. Kündüzlük kütünüş mulazimeti katarlıklarını öz içige alıdı. Udullap çıkırıp yetiş ölçimi iki türge bölünüdü. Aparatlarının kütünüş mulazimetideki udullap çıkırıp yetiş nispeti 40%. Mahallelerin ailede kütünüş mulazimetideki udullap çıkırıp yetiş nispeti 50% olup. Her bir adamdın her ayda en yukarı bolganda 800 yuan udullap çıkırıp yetiludu. Senşi ülkesi, Jinçin şehri ahalisi Li Röyli mındak dedi. Yaşanganda kütünüş aparatı topta kuturuş kıldı. Biz iltimas kıldık. Adette 2300 yuandın köpürek pul tapşırsam, 800 yuan kime itiludu? Pekat 1500 yuan tapşırsamla kupaya. Halk İşleri Ministerliği Kütünüş Mulazimeti Mekkemisinin başlığı Li Banhua tonuşturup mındak dedi. Şartki uygun kilidigan yaşanganla aile. Mahalle ve aparatlarının kütünüş mulazimetini haq tölep setip alganda haqiqi itibar erişeleydi. Şunun bilen bir vakitta. Siyaset uzak müddetli kütüş halidin haber ili sugurtusu bilen verelişip kesi boludu. Uzak müddetli kütüş halidin haber ili sugurtusudun behriman bolgan yaşanganlardın ala kadar teminatını çıkırıp etkendin ki. Şahsle özü töleydigan kütünüş mulazimeti çıkımını yanıla istimal beliti arkalık udullap çıkırıp etişki boludu. Kim alalaydı? İktidardın kiliş derecesini ölçem kılıp, ilişki buluduğun bulmaydıqallıkıga hüküm kiliş gerek. Tonuşturuluşça, bu türde iktidardın kiliş derecesi hüküm kiliş ölçümü kılıngan bulup, yardım toluklumisi tarkıtış obyekti bir tutaş bahalaş arkalık ottura. İğir derecedeki ya ki kütülle iktidardın kiliş derecesi bekitilgen yaşangallayken, kandak alıdı, nopos çeklimisi buzup taşlandı. Turuşluk cayda ıltımas kılısı boludu. Bu siyaset nopos çeklemesini buzup taşladı. Şartki uygun kilidigan yaşanganla hazır turuvatkan cayda halk işleri alakısı epçik arkalık ya ki epti bivastı ıltımas kılıp alısı boludu. Halk işleri tarmakları ıltımasını tapşuruvalgandın kiyin. Bahalı uçula teşebbüskarlık bilen yaşanganla bilen alakılışıdı. Hem de aldın keliş bahalaydı. Senşi ülkesi Jinçin şehri Gerbi Koça Mahalle Sahiye Mulazimet Merkezi'nin yaşanganla iktidarını bağlı uçı Can Çınçın tonuşturup mındak dedi. Bahalaş kollektifi asaslıkı yaşanganlanın iktidarını bağlı uçı ve tibbi hadımladın terkip tapkan. Merkezde müstakil bahalaş öyü ba. Yaşanganlani şik aldığı berip bahalaş mulazimeti bilen temillisi mi buludu? Otura derecelikten yukarı iktidardan kalgan yaşanganla bu ketimki istimal biletini eleştin behriman bulalaydı. Li Banhua munulanı eskertti. Okşaş bolmağan rayullarının toluklumini yolgu koyuş siyasi de azırak parık bolgaşka. Yaşanganlar ve ulanın aile tavabatları bivastı tevelligideki halk işleri tarmakları ve kütünüş mulazimet aparatlarının konkret beceriş işleri doğrusu da meslehet sorusu buludu. Pul nedin kilidi? Merkez maliyesi 12 milyar 90 milyon yuan mahsus yardım pul meblağı düşürdü. Maliye Ministerliğinin alakadar mesulünün tonuşturuşça. Bu türge gereklik meblağını merkez bilen yerlik umumi cihetin 9'da bir nisbet boyucu üstüge alıdıkken. Növette, merkez maliyesi 12 milyar 90 milyon yuan mahsus yardım pul meblağı düşürdü. Yerlik maliyelemi münasip yürüyüşlük meblağ orullaştırdı. Meblağ kapalıtı yeterlik. Acırtış vaktıdı boldı. Maliye Ministerliği İctimai Kapalet Mekkemisinin muavin başlığı Ge Cihav Munulanı bildirdi. Maliye meblağını halktın elip, halkı işiltiş gerek. Cayladın öz cayının emeliyetige birleştirip. Maliye boğaltırlık nazaretçiligini yanımı küçeydi. Nazaret kılıp başkuruş tedbirlerini inçkileştirip.
Yaşanganlarının kanunluk hukuk menfaatini katti kogda. Türlerinin kılıplaşkan. Tertiplik ilgiri sürülüşü ve meblağının bir hata. Yukur ünümlük şiltilişige kapaletlik kılışını talep kıldı.

Jansu demiliş orullaştırışı ve perzentlerini vakaleten başkuruş kapalet torunu berpa kıldı. Bu yılki memleketlik iki yığın mezgili de. Ettiyazlık, küzlük dem iliş kızık noktuğa aylandı. Siyaset signali emdila tarkıtılganda. Jansu'daki nurgun cayladaki işçila uyuşması. Adem küçü baylıkı ve ictimai kapalet tarmakları arka arkadın teşebbüsnamı çıkarıp. Adem işletküçü orullarını ottura. Başlangıç mekteplerinin ettiyazlık. Küzlük dem iliş mezgili de işçi hizmetçilerini besik vakitini ötküzüp dem ilişki orullaştırıp. Okuguçularını dem ilişka koyup belgende. Ata anıla dem almaslık tın ibaret bu real ziddiyetini hel kılışka ilhamlandırdı. Sucu şehirlik baş işçila uyuşması şehirlik adem küçü baylıkı ve ictimai kapalet idarisi bilen birleşip teşebbüsnamı ilan kılıp. Dem iliş ihtiyacını del cayıda udullaştırış. İlastikilik. Bireleşme dem ilişka ilham veriş. Kollektif kengişini çonkurlaştırıp. Ortak idare kılış. İşçi hizmetçilerinin medeniyet, tenterbiye faaliyetini kanat yayduruş. İşçi hizmetçilerinin perzentlerini mehir şefkat yetküzüp, vakaleten başkuruş katarlık 6 cihette konkret tedbirlerini oturgu koydu. Bunun işi de. Ezalanın ezalık bedeli yeterlik olmayan asas katlam işçila uyuşmaları, işçila uyuşması, hıraciti, yardım toluklaması arkalık ezalanı ehtiyazlık. Küzlük sayahatke teşkillise boludugallıkı aydınlaştırıldı. Her kaysi şehir rayon baş işçila uyuşmalarını işçila uyuşması hıraciti arkalık kıyınçılığı ba işçi hizmetçiler. Yeni işe uğruluşuş halıtıdaki emgekçiler. Dikkan işlemçiler katarlık ammının perzentlerini tetkik kılıp, ügünüş faaliyetini kanat yayduruşka ilhamlandırış gerek. Jinjiang şehirlik baş işçila uyuşması bilen şehirlik adem küçü baylıkı ve ictimai kapalet idarisi birlikte teşebbüsnamı ilan kılıp. Dem iliş ihtiyacını teşebbüskarlık bilen udullaştırış. Besik vaktini ötküzüp dem iliş. Adem işiltişini tenşeşini yolga koyuş. Kollektif kengişini mükemmelleştiriş. Ata bala faaliyet şaraiti yaratış. İşçi hizmetçilerinin perzentlerini vakaleten başkuruştan ibaret 6 cihette küş çıkarıp. Asası katlam işçiler uyuşmalarını belgilimi bu içe ezalık bedelini işiltişke ilhamlandırıp. Ezalığa yerlik bağcının yıllık bilet. Çangcan deltisindeki 3 bölge. Bir şehrinin sayahat menziri rayonunun yıllık biletini ilip verdi. İşçi hizmetçilerinin perzentlerine hemra buluşu hem seferge çıkışıga kolaylık yaratıp verdi. Uşi şehirlik baş işçiler uyuşması bilen şehirlik adem küçü baylıkı ve ictimai kapalet idarisi birlikte teşebbüs çıkarıp. Her derecelik işçiler uyuşması teşkilatlarını işçiler medeniyet sarıyı. İşçi hizmetçiler mülazimet merkezi. İşçi hizmetçiler ailesi, faaliyet, üyü katarlık, ammavi sorunlardan toluk paydılınıp. İşçi hizmetçilerinin perzentlerine yakın cayda vakitli araş. Medeniyet tenterbiye faaliyeti katarlık, ammavi paravallık mülazimeti bilen teminleşke inik ilhamlandırdı. Teycu şehirlik baş işçiler uyuşması bilen şehirlik adem küçü baylıkı ve ictimai kapalet idarisi birlikte teşebbüsnamı ilan kılıp. Asası katlam işçiler uyuşmalarını emeliyetki asasen ezalani ehtiyazlık. Küzlük sayahat kılışkı teşkilde. Adem işletküçü orullarını öz şaraiti asasen hizmetçilerinin perzentlerini vakaleten başkuruş. Vakaleten terbiyeleş katarlık, gemhorluk faaliyetlerini kanat yayduruşka ilhamlandırdı. Çangcu şehirlik adem küçü baylıkı ve ictimai kapalet idarisi teşebbüsnamı ilan kılıp. Maaşlık dem iliş tüzümü mükemmel. Besik vaktini ötküzüp dem iliş siyasetini icra kılış ünümü görnerlik bolgan karhanılığa karta. Adem küçü baylıkı ve ictimai kapalet tarmakları inak emgek münasibeti berpa kılış hizmetideki ilgar kollektiflarını bağlaştaki halkılık numar koşup verilgan tür süptüde. İşke orullaşış, ilgilik tikleş, ictimai suğurta, ıhtisaslıkla siyaseti, alaylı iş vakti icazıtının küşke ige müddetini testiklaş katarlık cihetlerde noktuluk mail işidu. Huayen şehri emgek münasibetini maslaştırdığan üç taraf komiteti teşebbüs çıkarıp. İşçi hizmetçilerinin dem ilişka tigişliklerinin hemmisinin dem ilişini kolla. Kollektif keniş arkalık dem iliş orullaştırışını işçi hizmetçiler bilen ortak kengeşti. Teşebbüsta hizmet kılış, tehimi yakşı turmuş keçiriş için. Turmuş mu tehimi yakşı hizmet hareketlendirgüş küçü elip geliduğu dep alaydı oturgu koyuldu. Kandak dem iliştin kim yetekleşkice?
Jiangsu'daki nurgun jaylardaki işçiler uyuşması ve hükümet tarmakları emeli hareketi arkalık demiliş orullaştırışı ve perzentlerini vakaleten başkuruş kapalet doğrunu şekillendirdi. Zhejiang yıllık dem ilişini emeliyleştirişini daimlik nazaret kılıp başkurdu. Adem işletkücü orullarının yıllık dem iliş planını başkuruş tüzümünü ornatışı ve mükemmelleştirişine heydekçilik kılış. Ünümsüz ismina koşuk işleş. Mecburi ismina koşup işleş katarlık naçar medeniyetini tosup, işçi hizmetçilerinin dem alalmaslık, dem ilişka cüret kılalmaslık, dem ilişini halımaslık, katarlık kıyın meselelerini hel kılış, yıllık dem iliş tüzümünü emelileştiriş ehvalini daimlik nazaret kılıp başkuruş. Yakında, Zhejiang ülkelik adem küçü baylıkı ve ictimai kapalet nazaret. Ülkelik baş işçiler uyuşması katarlık tört tarmak maaşlık yıllık demiliş tüzümünü yanımı ızcıllaştırış ve emelileştiriş doğrusudaki uhturuşunu tarkıtıp, işçi hizmetçilerinin dem iliş hukuk menfaatini hakiki kovdudu. Uhturuşta yıllık dem iliş hukuk menfaatige kanun boyunca kapaletlik kılış aydınlaştırıldı. Yıllık dem iliş planını başkuruşunu mükemmelleştiriş cihette.

Yayla adam işletkücü orullarının yıllık demeliş planını başkuruş tüzümünü ornatışı ve mükemmelleştirişi yetekçilik ve heydekçilik kılıp. Yıl 5'de bir tutaş planlaş. Bütün yılda canlılık tanışış prinsipi de çantırıp. İşlep çıkırış vazifesi. İş orni tesis kılış Katarlık ehvallarına birleştirip. İşçi hizmetçilerinin nöbet bilen demeliş planını tüzüp çıktı. Çoğun bayramlarda nöbetçilik kılış. Halkılık iş orni kapalıtı Katarlı karakteri alaydı iş orullarına karta. Adem işletkücü orullarının mehsus dem iliş layihesini müddettin burun tüzüşüge yetekçilik kılındı. Dem iliş kollektif kengişini ilgiri sürüş cahette. Cayla adem işletkücü orun bilen işçi hizmetçi iştirapının baraver kengiş arkılık. Yıllık dem iliş tüzümünü emeliyleştirişini kollektif kengişiş. Kollektif toktamgı kırgüzüşünü ilgiri sürüp. Yıllık dem ilişinin konkret yolu koyuş, tepsili kaidesi. Talaş tartışını hel kılış yolu Katarlıklarını aydınlaştırış kere. İşçiler uyuşması teşkilatı kollektif keniş ceryanıga teşebbüskarlık bilen arlaşışı. Adem küçü baylıkı ve ictimai kapalet tarmakları kollektif keniş hizmeti gibi olgan yetekçilikini küçeydi. İş hizmetçilerinin yıllık dem iliş hukukudun behriman buluşuğa kapaletlik kılışı kere. Türlük dem iliş mezgilideki hemkarlıkını küçeytiş cihette. Cayla adem işletkücü orullarının ruhsat soraş. Dem iliş ve yokluğumu başkuruş. Şundakla, iş ornini öz ara toluklaş Katarlık tüzümlerini ornitişi ve mükemmelleştirişige yetekçilik kılıp. Türlük dem iliş küllerini iltimas kılış şartı. Tekşürüp testiklaş tertipi ve teminat ölçümünü aydınlaştırışı gerek. Adem işletkücü orullarının demiliş vaktini işiltiş usulü de yenilik yaratışıga ilham berilip. İşçi hizmetçilerinin yıllık demilişini kanunda belgilengen heyit bayram. Dem iliş külleri. Hepte ahirdeki dem iliş vaktini tengşeş. Dem ilişini toluklap beriş bilen birleştirişige medet berilip. Birikme dem iliş günü şekillendiriludu. Ottura. Başlangıç mektep okuguçularının etiyazlık. Küzlük dem ilişi. Kışlık. Yazlık, tətil məzgili de. Kuramığı yetmeyen perzentlerinin halıdın xəbər iliş ihtiyacı ba iş hizmetçilerine dem iliş vaxtını tənşeş. Toluqlap dem iliş, ya ki yıllık dem ilişini aldın orullaşdırış gerek. Besik vaxtını ötküzüb dem ilişini pahalı ilgir sürüş gerek. İlgar karxana mədəniyetini yetildiriş cahette. Cayla dem ilişini kesip zəncirdeki karxanılarının inak əmgek münasibeti orunutuşunu ilgir sürüşünün mühim məzmunluğu kırgüzüş gerek. Karxana ticaretçilerini, ictimai mesuliyetini anlık ada kılışka yitekle. Ünümsüz ismina koşup işleş. Mecburi ismina koşup işleş Katarlık, naçar medeniyetini tosuş gerek. Şünçin şehirlik adem küçü baylıkı ve ictimai kapalet idaresi. Şehirlik baş işçila uyuşması. Şehirlik mağrıp tenterbiye idaresi birlikte ottura. Başlangıç mekteplerinin etiyazlık, ve küzlük dem iliş tüzümünü emeliyleştirip. İşçi hizmetçilerinin maaşlık dem ilişini yolu koyuş doğrusudaki teşebbüs namını ilan kılıp. Üyde mecburiyet mağrıbı baskıçıda okuvatkan perzenti ve işçi hizmetçilerinin ihtiyacını aldın etki turguzu. Adem işletkücü orullarını normal işlep çıkırış tertibigi kapaletlik kılış aldın kışartı aslıda. İşçi hizmetçilerinin maaşlık yıllık dem ilişini canlılık ayrışıga ilham veriş teklifini verdi. Balılarının etiyazlık. Küzlük dem ilişi. Kanunda belgilengen bayram. Dem iliş küllerini epçillik bilen birleştirip. Besik vakitini ötküzüp dem iliş. Besik vakitini ötküzüp sepergi çıkışını işkaşırış gerek. Teşebbüsname de yeni karhanılarını kollektif kengişi arkılık. Etiyazlık. Küzlük dem iliş mezgilideki besik vakitini ötküzüp dem ilişini orullaştırış. İlastik hizmet tüzümü. Perzentlerini vakaleten başkuruş mülazimeti Katarlıklarını kollektif toktamğı kırgüzüp. İşçi hizmetçilerinin dem iliş hukukuğa tüzüm cihettin kapaletlik kılışka ilhamlandırıldı. Vuhu şehri ottura. Başlangıç mekteplerinin etiyazlık. Küzlük dem iliş mezgilde okuvatkan perzenti ba işçi hizmetçilerinin dem ilişiğe kapaletlik kılış doğrusudaki teşebbüsta. Adem işletkücü orullarını böleklerge bölüp dem iliş. Tengşep. İşçi işiltiş Katarlık tedbirlerini kullanışka rıhbetlendirip. İşçi hizmetçilerinin etiyazlık. Küzlük dem iliş mezgili de maaşlık dem ilişiğe kapaletlik kılışını otturgu koydu. Adem işletkücü orulla.
ishchilar uyushmasi tashkilotlari yoki ishchi xizmatchilar vakillarining kollektiv kengashi orqali farzandlari o'ttira boshlang'ich maktablarda o'qiyotgan ishchi xizmatchilarning ehtiyojlik kuzlik dam ilish mazgilidagi dam ilish huquqiga kafolatlik qilishiga ilhom beriladi. Bingbo tibbiy dashusi ishchilar uyushmasi butun maktabdagi o'qituvchi ishchi xizmatchilarga ehtiyojlik dam ilish mazgilidagi vakolatan boshqurish mulozimati to'g'risida oldin uqtirish chiqardi. Uqtirish bo'yicha bu yillik ehtiyojlik dam ilish mazgilida maktab o'qituvchi ishchi xizmatchilar va dashu o'quvchilari fidoyilari va o'quvchilarning ota-onalarini taklif qilib bexatar qarash odat yetildirish qiziqishni kengaytirishdan iborat uch cho'ng nishonni cho'rida o'xshash bo'lmagan yosh bosqichidagi alohidlikni birlashtirib dars ta'sis qilib qiziqarlik va amaliy qo'llanishchanlikqa tang e'tibor berdi dam ilish huquq manfaati dal joyida qo'g'dilindi bahor shamili atrofni illitdi barliq mavjudotlar uyg'ondi bu dal bahor saylisi qiladigan yaxshi mazgil bu yillik hukumat xizmatidan berilgan dokladda tunji qetim munula iniq o'tirg'i qo'yildi sharoiti bor joylarning o'ttira boshlang'ich maktablarda ehtiyojlik va kuzlik dam ilishni kengaytirishini qo'llab ishchi xizmatchilarning maoshliq va besiq vaqtni o'tkazib dam ilish tuzumini amaliylashtirish kerak muxbirning ko'zitishicha ishchi xizmatchilar oilasi inkas qilgan o'ttira boshlang'ich maktablarning ehtiyojlik kuzlik dam ilish mazgilida o'quvchilar dam oladi ota onalar ish o'rnidan ayrilmaydi degan ziddiyatga qarta ko'plagan joylar bas basda hal qilish tadbirlarini o'ttirg'i qo'ygan o'quvchilarning ehtiyojlik kuzlik dam ilishining to'liq amaliylashish amaliylashmasligi ota onalarning maoshlik dam ilishining haqiqiy amaliylashish amaliylashmasligi bilan zich munosabatlik buningga qarta nurg'un joylar quturish chiqirib yoki tashabbus qilib o'ttira boshlang'ich maktablarning ehtiyojlik va kuzlik dam ilishini umumlashtirish bilan ishchi xizmatchilarning maoshlik dam ilish tuzumini amaliylashtirishni zich birlashtirdi masalan Jejang o'lkisi odam ishlatkuchi o'rinlarni o'ttira boshlang'ich maktab o'quvchilarining ehtiyojlik kuzlik dam ilishi qishliq yozliq ta'til mazgilida quromiga yetmagan farzandlarning holidan xabar ilish ehtiyoji bor ishchi xizmatchilarga dam ilish vaqtini tanishish to'liqlab dam ilish yoki yillik dam ilishni oldin o'rinlashtirib oilasining holidan xabar ilish yoki sirtqi chiqishini qo'llashni o'ttirg'i qo'ydi ruxsat ololmagan er ayol ishchi xizmatchilar oilasining holidan xabar ilish qiyin bo'lish masalasiga qarta ba'zi joylar mehr shafqat vakolatan boshqurish loyihasini o'ttirg'i qo'yib mahalla mulozimat markazi ishchilar madaniyat saroyi faoliyat markazi qatorliq so'rinlardan foydalanib yaqin atrofda ommaviy paravonlik vakolatan boshqurish mulozimati bilan ta'minlandi ko'plagan joylardagi ishchilar uyushmasi tashkilotlari ishchi xizmatchilar ommasiga samimiy mulozimat qilish asosiy mas'uliyatini ado qilib asosiy qatlam ishchilar uyushmalarining belgilimi bo'yicha a'zolik badali ishlatishini qo'llashdi a'zolarga shu joyning bog'cha yillik bileti sayohat manzara rayoni yillik bileti ilib berishgacha qiyinchiligi bor ishchi xizmatchilar yangi ishqa o'rinlashish holatidagi amgakchilar dehqon ishlamchilar qatorliq amgakchilar to'pining farzandlarini tadqiq qilib o'rganish faoliyatini qanot yoydirish tashkillashdi turlik mulozimat bazasi boyligini tartibga solish o'z joyining ahvoliga qarab ish ko'rib ishchi xizmatchilarning farzandlarini o'rganish orom ilish faoliyat bo'shlig'i bilan ta'minlashgacha ehtiyojlik va kuzlik dam ilishni faol qo'g'didi o'ttira boshlang'ich maktablarning ehtiyojlik kuzlik dam ilishi siyosat yetakchiligidan amaliylashishga qarab yuzlandi masalaning ochquchi qandoq dam ilishdan qandoq qilganda yaxshi dam olg'ili bo'ladig'i o'zgardi yaxshi dam ilish bolalarga ko'prak orom ilish fursati beribli qolmay har bir oilaning erishish tuyg'usi baxt tuyg'usini oshirishga texmi munosabatli bu amgak kapaliti madaniyat sayohat iste'moli ma'rif boshqurish qatorliq ko'p sohaga chetiladigan bo'lib siyosatni ijro qilishning aniqlik darajasi va temperaturasini sinaydi faqat hukumat maktab korxona va ishchilar uyushmasi tashkiloti qatorliq ko'p tarafdan birikma kuch hosil qilgandilar ondan dam ilish mazgilidagi xalq turmushi temperaturasini qog'ozga yozishdan qalbni illatishga o'zgartgili bo'ladi

yaratishinin ta'siri yanımı qatlandı. İlgiri Tom internet toru arqılıq erişken uçurla müslisiz mol. Tez boldi. Uruş, tabii apet. Danlıq şəxslərinin vapat boluşu qatarlıq ölümgü münasivətlik uçurla ulağa pat pat yetib berib. Teximi köp kişilərinin kişilik hayatının əhmiyyeti və qimmeti üstüdə oylunışıqa türtkü boldi. Yeqınqı yılladın buyan. Torda yaşlarının içi püşüş, kesili toğırsıdiki münazirlə pat pat payda bulub durdi. İçi püşüş, kesili liginimiz. Bir kısım okuğucula daşöge kirgendin kiyin. Turmuşunun mənisini tapalmay. İçi püşüş halitige çüşüp gelişini körüstüdü. Bunun qarta. Çi cüngi mündaq dəb qardı. Bu, her bir adamın üsüp yetiliş ceryanıdaki bir mezgilli keçirmişi. Lekin bu, korkunuşluk emez. Şahsi keçirmişi. Tepekkürü bilen taşkı dünyanın arzusu hata bulup kalganda. Bir hıl sürkiliş payda buluşu mümkün. Bu hıl sürkilişke kandak takabül turuş gerek. Çi cın yiğinin karışça. Muhimi işki cehette oylun işken. Ölümlü oyluganda. Köp Allah'da asalla muşundak özüdün oylun iş kozgılı diken. Dershanıdaki okuguçularını en celip kılıdığan mezmullah soralganda. Lu Jihua mundak dedi. Men bir parça bivasta grafik arkalık ders anlavatkan 2000-ci yıllardan keyin tuğulgan okuguçulara ulanın hayatıdaki eşip kalgan vaxtının 20,000 kündün artık işgeldigini eğitip vermen. Bu san okuguçularını çoğunkur təsirlendirdi. Biz hemimiz yaş. Yaş vaxtımızda yine nurgun vaxtımız bardak iskilimiz. Vakit bek asta ötüdü. Ama 40 yaş kirgende. Vakit tezlişiş mezgiliğe kadem koygandek bilinudu. 50 netçi yaş kirgende yıldın yılı yetmeydi. 60 netçi yaş kirgende bir ay bir ayı yetmeydi. 70 netçi yaş kirgende kündün küngi yetmeydi. 80 netçi yaş kirgende bir mehal bir mehalgi yetmeydi dedi Lu Jihua. Okuguçularının ölümge tikilip karışını ümit kılımen. Lu Jihua mundaq dedi. Bu arkalık mənilik, aktif, kuşal hayatını kandak ötküzüş üstüde oylanımız. Çi Jingyi'nin eğitişçe, dershanıdaki ölüm toğırsıdaki münazırla onun nurgun tepekkürünü kozgaplı kalmay. Yine onun tətqiqat kızgıllıkını kozgıgan. Şuna, Çi Jingyi toluq kürsünü püttürüş, ilmi makalısının temisini hatırcam yaşaş. Özünü asıraş dəb bekitken, onun ustazi Dəl Lu Jihua idi. Bir parça münevver cemiyet şunaslık, okuş püttürüş, ilmi makalisi puhta dala tekşürüşüdün ayrılmaydı. Çi Jinhua dala tekşürüş oranını hatırcam davalınış keselhanısıdın talladı. Onun əsləb bir işçe. Ösmünün ahırkı baskıçığı berip kalgan bir bimar ağırık azabını yetküçe tartkan bulup. Nurgun doktorhanılığa bağan bolsumu kubul kılınmıgan idi. Onun kızı taki hatırcam davalınış keselhanısı bu bimarını kubul kılganğa kadar bir mehal ümitsizlengen idi. Hatırcam davalınış keselhanısı bu bimarını asasi cihettin davalı. Onun azabını yenikletip, turmuş süptini östürdü. Dəl muşu mezgilde. Bimar kızı bilen ölümgü bolgan köz karşı ve ölgendin kiyinki dəpni usuluğu bolgan ümidi toğırsı da səmimi pikir almaştırdı. Çi Jingyi'nin eğitişçe. O hatırcam davalınış keselhanısı da insanların hayatı bolgan hürmetini yiskılgan idi. İlgiri bir okuguçi ders vaxtıda Lu Jihua'dın özünün ölüm girdabığı berip kalmağan turuqlu. Ölüm haqqı da kandaq sözleyeleydi qallıqını mulayimliq bilen sorğan idi. Lu Jihua cevap berip mundaq dedi. Ölüm girdabığı berip kalganla haqiqaten nahaydı az. Lekin nurgun kişilə ölüm ilip gelgen azabını baştın keçirgen. Lu Jihua'nın anısı 2013 yılı öpkü rakıgı giriptar bulup alemdin ötken idi. Gerçi o anısının kesel bulup kalgallık haberini bilgen bolsumu. Lekin anısının alemdin ötüşü onu temtirtip koydu. Hatta kabristallıkka tayarlık kılışkımı ülgürelmedi. Ahiretlik işlani bir tırap kılış ceryanını aldıraş. Paypetek bulup ketken bir gün liyişki bulattı. Anısının alemdin ötüşü Lu Jihua'da ölüm ders tesis kılış oyunun payda buluşudaki muhim sebep. 3 yıl tayarlık görüş arkalık. Ölüm cemiyet şunaslıqı, tepekkürü, dersi Beijing daşösü de resmi tesis kılındı. Lu Jihua'nın eğitişçe, okuguçularda ölüm hakkıdaki sapanın östürülüşünü ümit kılıdıkken. Belkim hazır yeşnimini özgertelmesliği mümkün iken. Lekin okuguçular 40 yaş, 50 yaş, hatta can üzüş aldı da

көрсәткүчі дайым ұшырайдыған барлық емекшілі ішіде алдыңқы қатарды тұрды екен. Оның тойыш көрсәткүчі ақ болкының үш әсідің юқыр екен. Тойыш тұйғысы күче ісі. Түшлік тамақ мұқтарыны контрол қылыплы қалмай. Яна ұшақ, түшек емекшілінің құбыл қылынышыны азайтқылы болуды. Бұның орықлашқа ярдымы чоң болуды. Қандақ есе техімі муапық болуды. Яңюыны қысмен асаслық Yemeklerinin ornağa dəsiş gerek. Cungu ahalılarının gızalınış körsətmisi de. Her günü dallıq ziraətlədin 200 gramdın 300 gram gıca. Bərəngi türdikilədin 50 gramdın 100 gram gıca istimal kılış təvsiyə kılıngan. Adette yerim taldın bir tal gıca yan yuğunu müyfən. Ügrə ya ki ak momalanın ornağa almaştırıp yiyişki boludu. En təvsiyə kılıdığan yiyiş usulü. Dümləş, pişuruş, Qaqlash qatarlıqlarının hammisi boludu. Yang yu botqısını az tallash kerak. İmkan qadar maydı pishurmaslıq. Yang yu qalamçısını qoruma ornida qormaslıq kerak. Yang yuning tamaqtin keyinki qan shekirning muqim bolishiga teximi paydisi bor. Burish uni tamaqi. Burish uni tamaqi kishiga samir tivitidigan ta'sir berdi. Lekin amaliyatda biz odatda yeydigan burish uni tamaqi. Yangyu onu tamıqı qatarlıqlarının həmmisi oruqlaşqa nisbətən dostanı bolğan asaslıq yeməkliklərdir. Bunun səbəbi şu ki, bürüş onu tamıqını pişirişdi. Köp alladı ergəndin kiyin andın soğutup qurtuş cəriyani başdın keçirildi. Kıraqmalının qurulması da özgürüş bolub, köp miqdarda təstə həzim boluduğan taqabılçan kıraqmal hasıl boludu. Bu normal əhvalda bürüş Onunun qan şekirgi bolğan təsirinin anç çoğun bolmasılığını keltürüp çıxırdı. Qan şekirinin hasıl boluş körsətküçü köpünçə 40 bilən 55 arlıqıdı bolub. Qan şekirinin hasıl boluş körsətküçü tövən bolğan yeməklik hesablanıdı. Muhimi gürüş, onu tamıqı bilən oruqlaşının dostanı dəridisi yeyiş usulü bilən ziç münasibətlik. Köp miqdarda may, toz, şeker. Göşi koşulup gelgen gürüş onu tamıkı tamaktın kiyin kan şekeri ve sıklık miktarının tez örlep geçişini keltürüp çıkırdı. Tavuz Tavuzun təmi tatlıq. Nurgun kişilə tavuzni kent tərkibi yukarı. Dep qaraydı. Ameliyette. Adetki tavuzun kent miktarı aran 5%'in 8% kiçi bulup. Meyvile işi de otura haldın tövən səviyyədi turdu. Üzüm, alma, apelsin, Lici qatarlıq meyvelərdin xeylili tövən. Muhimi tavuzun 92%'in köpürəki su bolub. Isıqlıq zışlıqı tövən. Hər 100 gramıda aran 31 kilokaloriya ba. Alqançılık çoğunluqdiki tavuzun 3 tal yesimi ısıqlıq miqdarı 1 tal bananğı yetməkdi. Amma toyuş tuyğusu payda qılıb. İştihani kontrol qılışqa yardım berdi. Bəlkim bəzilə tavuzni qan şekirgə dostanı əməz. Dep karışı mümkün. Gerçi tavuzun kan şekerinin hasıl boluş körsətküçü kımmeti bir kadar yukur bolsu mu? Lekin istimal miqtarını 200 gram içide kontrol kılganda. Kan şekerigi bolgan təsiri anç çoğun bolmaydı. 2019 yılı ilan kılıngan ozuqlık maddala jurnalıdaki bir türlük tətqiqatın baykılışca. Tamaktın burun tavuz yiyende kiyinki tamakta qubul kılındıgan energiyeni azaytkılı bolu diken. Şundakla, kan şekerinin zor dərəcədə daval quşunu kəltürüb çıxarmaydıkən. Bunun dün qarğanda, tavuzni muvafiq yesə oruqlaşqa paytisi boludikən. Qandaq yesə teximi muvafiq boludu. Tamaqdın burun ya ki tamaq qoşub. Hər qitimda 200 gram ətrafıda yesə boludu. Yuqarı qəntlik sortlardın oşyar boluş. Hazır nurğun tavuz sortlardaki qənt miqdarı 10% ki yıqılışıdı. Ya ki onun da mı yuqarı boludu. Bəzi tavuz sortlarını yegəndə miqdarını kontrol qılışqa teximi diqqət qılış kerak. Qara şokolad. Şokolad daim kəmpit ornida qarılıb. Oruqlaşının küşəndisigə aylınıb qaldı. Lekin əməliyyətdə kakao miqdarı bir qədər yuqur bolğan qara şokolad oruqlaşının yaxşı yardımçısı bola alaydı. Qara şokoladının oruqlatış qimməti biznin mayını köydürüşümüzgə yardım berişdə emas. Bəlki iştihani kontrol qılıb Tatlıq yeməkliklərgi bolğan təşnalıqımızını tövəllətişdə. 2010-ci ildiki bir türlük tətqiqatı körüstülüşcə. Qarı şokolad tərkibidiki polifenol türüdiki maddıla və teobrominin iştihanı tövəllətib.
татлық емекшілерге болған тәшналықыны азайтышыға ярдымы болушы мүмкін.

0: لینگی؟
1: کندان لاتم از.
2: Qadirli do'stlar, bir turlik tadqiqoti mundaq deyildi. Agar ayoli oila turmushni baxtlik deb ta'riflasa, erining turmushdan rozi bo'lish darajasimi texim yuqori bo'ldi ekan. Tadqiqotchilar yanimi ilgirlab tadqiq qilish orqali jo'risi xoshal bo'lsa, mayli er yoki ayol bo'lishdan qat'i nazar, turmushi texim baxtlik bo'lib qolmay, umrining texim uzun bo'lganligini payqagan. Tadqiqotchilar 4000 dan ortiq bir jupni tekshirib tahlil qilgan. Ularning o'rtacha yoshi 50 yoshdan yuqori ekan. Tadqiqotchilar 8 yil iz qo'g'lab tadqiq qilib, ularning bir qator psixika va badan ahvolini o'lchab xotirlab mong'an. Natijada, oddiy qilib aytganda, jo'risi xoshal bo'lmagan kishilarga qaraganda, jo'risi xoshal yurdigan kishilarning umri texmi uzun bo'ladi ekan. Jo'risining baxtlik xoshal bo'lishi dal ularning o'zimning turmushidan intayin rozi deganiga qat'iy ishonganligidandir. Mazkur tadqiqot degani ko'rsatilishicha, tadqiqot obyektining jinsi, tarbiyalanishi, oila kirimi qatorliqlarining qandoq bo'lishidan qat'iy nazar, tadqiqot yakuni yanilib puttirab tura olaydi ekan. Tadqiqotchilar mundaq deb ko'rsatdi. Xuddi sog'lom yemak ichmak, normal badan og'irligi, harakat qilishni davomlashtirish qatorliqlarining odamning umrining qanchalik bo'lishiga munosabatli bo'lganidek, jo'risi xoshal bo'lsa-mu, o'xshash unumga erishgili bo'ladi. Tadqiqotchilarning qarishicha, jo'risi xoshal bo'lsa, texmi uzun umr ko'rguli bo'ladi deganini uch jihatdan tushuntirishga bo'ladi ekan. Birinchi, jo'risi xoshal bo'lsa, qarish tarafning oldin xabar ilishni texmi xohlaydi ekan. Bo'libmi kesalchan, teni ojiz vaqtlarda. Ikkinchi, jo'risi xoshal bo'lsa, qarish taraf bilan taqalishib qilish ehtimolligi texmi tuvan bo'ladi ekan. Bundaq bo'lganda, ikki tarafning besim tuyg'usini tuvanlab kela bo'ladi ekan. Uchinchi, baxtlik xoshal odam jismoniy faoliyat jihatida texmi aktiv bo'lib, jo'risig'imi turtki bo'ladi ekan. Ammo diqqat qilishga tegishliki shuki, mazkur tadqiqot bog'lanishlik tadqiqot bo'lib, hargizmo jo'risining xoshal bo'lishi bilan umrning oxirlashish xavf-xatarini tuvallatishning sabab-natija munosabati bor ekanligini tushuntirib berolmaydi.
3: Har qitim ko'chalarda kishilarning axlat tashlig'ini ko'rsam, axlatni terib, axlat sandug'iga tashlayman.
4: Onam muhit asrash ishchisi. U har kuni sahar soat 4da xizmat qilishni boshlaydi. Har kuni 6 kilometr yo'lni 10 soat tozalaydi. 400 jildan ortiq axlatni bir taraf qildi. Onam muhit asrash ishchisi. Bo'ron chopqinga qarmay har kuni shahrimizni tozalaydi.
5: Bu ish jafolik, lekin necha 10 yil ishildi. Shunga bu ishqa bog'an sir mehrim tushib qoldi.
6: Acha, bugun havo issiq, turibdim suv ichvelinga.
7: Go'zallik va pokizlikni qo'g'dig'uchi muhit asrash kishilarga ehtiram.
4: Ana, chapa chaqdingiz.
2: Bugun yana qiziqarlik paranglardan aytib berman. Odam ba'zida ma'lum shaydan sababsiz bezorlik his qiladi. Bu holatda bir taraflilik qarash, ya'ni ko'ban penjen deb ataladi. Bo'dini tuxumidagi chiziqchalar bo'dini tuxum tuqqanda tuxum naychisidan ajralib chiqqan pigment bo'lib, suv bilan bir yuvasilib chiqib ketadi. Ba'zi kishilar kitob ko'rsilmig deb qoladi. Amaliyotda bu bir odam o'zi shakllantirib olgan odat bo'lib, cho'ng menga kitob ko'rishga qarta shartlik refleks shakllantirib, kitob ko'rsangizni sizni xultib qo'ydi. Ishki odam bir-biriga tikilib qarab turganda yurak ritmi tadrijiy masqadamda bo'ladi. Dunyodagi tunji issiq havo sharining tunji yo'lovchilari bo'lsa, bir qo'y, bir xo'roz va bir o'rdakdan iborat. Ko'z olmasi yerilib kelsa tikil bo'ladi. Doktor yerilish darajasiga asosan tikishga mos keladiganligi yoki kelmaydiganligi hukm qiladi. Tamoqdan keyin darhol harakat qilish oshqozon uchchayning yukini oshirib yetadi. Tamoq yeb bo'lib, yarim soatdan keyin harakat qilsa eng muvofiq. Ayollarning o'rtacha aql bo'linmasi erlarnikidan yuqoriroq bo'ladi. Odamning besmi yuqor vaqtda qo'zqi texim oson ochadi. Odam yolg'on so'z deganda yurak so'qishi, qon besmi qatorliqlarda o'zgarish bo'ladi. Shunga astaydil diqqat qilganda qarish tarafning yolg'on aytayotganligini bilgili bo'ladi. Uy to'shqini bilan yov to'shqin o'zaro ko'payolmaydi, chunki ularning xromosomining soni o'xshash emas. Durian pishqandan keyin tabiiy tushib ketadi. 80% pishqan durian tong saharda tushib ketadi. Bu kishilarning beshig'i durian tushib ketib, yarilishdan saqlab qoladi. Odam ochiqlangan vaqtida badan adrenalin ajratib chiqarishni tezlatadi. Adrenalin qon tomirlarini kengaytadi. Shuning bilan odamning chiroyi qiziradi. Navada adrenalin ziyade köp bulup gelse, eksici təsir berip, kan tumurlarını taraytıdı. Şunu bilen, çıray akırıp getirdi. Adamın cigiri 75% kesivitilgendin kiyin mi kaytadan ösüp çıkalaydı. Mikro dolkulluk doğupkının işkide bir kavet metal tor bulup, bu metallar tordaki töşüklerinin çoğunluğudun doğupkının içini körgülü buludu. Hem de küçüklükedin ziyalık mikro dolkunun sırtkı keçişini tosu alalaydı. Her bir hizmetçi hizmet vakti dükünüge otur hesap bilen 1-20 saatten 3 saat keçe baş kışkıp oturdu.
7: Ahmet Pişik, doktorhanığı beripla mertleşip getdi.
0: Bu operasyaya yüzneçim oyen pul ketidu, kanda kılsız?
8: Davaltay, kanç pul kesmeyli? Bana can lazım de.
7: Samet Cahil, doktorunu körüpla kulkı yumuşak bulup getdi.
2: Bu kıytımkı davalaşkın basılaşmışsanız bulmaydı. Bulmuşsa işiniz çatak.
9: He, buludu. Sizden deyiniz de kılım hem.
7: Doktorhanda yetişinin gibi bulup edi. Aldıraşla yürüdüğün baş direktör Mehmet'nin vaxtı çıktı.
10: He, derhal ayırıplan bir tıza kaskının heridar meni saklava atıdı.
3: Aldıraş bulsanız operasyonu kendini sürü delemse.
10: Yak. Doktor, benim vaxtım çıkıdı.
7: Hizmet, turmuş hələkçilik tügümeydi. Özünüzgü kümün bölüşünü her vakit unutkanma.

belgilengen şartıya uygun keledu. En ahırda sot mahkemesi cismani bir xatarlikni qoğdaş buyruğuğa imza koyup tarqıtıp, Cao Chang'nın Wang Li'ga parakendicilik silişini çekledi.

ayolun bekiş hukukunu özgertiş talebi rad kılındı. Yakında Korla Tömüryol Transport Sot Mahkemesi bir tipik dilo misalını elan kıldı. Ayal ilgirki erinin turmuşunu buzuş üçün balısını destek kılıp yaman gharazda bekiş hukukunu özgertmekçi buldu. 2014 yılı Can Familik bilen Van Familik kelişip acırışıp, şu çağda 3 yaşkı kırgen, öylünüp tuğulgan balısı Şauvanlı anısı Can Familik bakıdıgan. Van Familik bekiş xıracıtı berdiğanga kelişti. Şunun dinkiyen Şauvan ızıçıl Can Familik bilen Guangdong'da turmuş geçirdi. Van Familik Korlu şehirde oltıraklaşıp, kaytı öylengen dinkiyen bir oğul persentlik boldı. 2023 yılı 4 ayda Can Familik kanunda belgelengen vakaletisi bolu süpüde Van Familik üstüden dava kılıp, Şauvan'ın bekiş xıracetini berişini talep kıldı.

0: stansımız xəbəri. Dövlət rəisi Xi Jinpingin təklifigə binaən Rusiya zontongi Putin 5-ci ayının 19-cu 20-ci günləri Cunguda dövlət işləri ziyarətidə boludu.
1: Stansımız xəbəri. 15-ci 5 illik yirik plan proqramısında iqtisadi ictimai tərəqqiyatını umumyüzlük yeşil tipqi özgərtişini tezlitib, güzel Cungo quruş otturğa qoyuldu. Çinxay, Ningxia kəsib qurulmasını təngşəb sərxillaşdırışını tezlitib, ekologiya bexətərlik tosqını müstəkkəmləb, yeşil tərəqqiyatının quvvetini aşırdı. Çinxayının pakiz energiya nisbiti məmlikət boyunca aldıngı qatarda turdu. Bu yıl kirgendim buyan, şu cay mevkani baylık evzellikigi karıtıp, yeşil hesaplaş küçü bilen elektrini mas terakki kıldırışını tez ilgiri sürdü. Şinindeki pakiz energiya ve yeşil hesaplaş küçünü uğrulaştırış merkezde, hizmetçile Şinindin hangi küçü bolgan ölke, rayon halkıgan hesaplaş bilen elektrini mas uğrulaştırış süpüsünü sınak kıldı. Bu süpa bu yıl işki kreştürülüşü mümkün. Kelgüsü de Hangzhou'nun kısmen caylarda tok şildiş yukur pelliğe çıkış, hesaplaş küçü ihtiyacı eşiş katarlık ahvallığa körülgen de, Supa, Çinxaydik alakıda rayullarını derkemde hesaplaş vazifesini üstüge eliş qorullaştırıp, Hangzhou'nun aklı yasımıçılık, o akıl xalık turmuşu, pen tətqiqat, mağarıp katarlık kesiplerge bir vasıtımı lazım etkiludu.

0: түзгүнүнүн асасы гевди курулушунун умумүздүк тамамланганлыгын дерек берди.
1: Мухбирнин Туралгу ва шаар язы курулушу министрлигинин эгилишче, вилоят дарежелик ва унуду югары шаарлар ва ная дарежелик шаарлар бу жыл шаар боюнча саламаттык текшерүүсүн умумүздүк канат жайдырып, Туралгу, Олтурак район, Кожо району, шаар районунун умумүздүк каплашыны тез ишке ашыруу деген.
0: 2026 yıllık bilim mülük hukukuda küçlük devlet kuruşunu ilgir sürüş planı yakında besip tarkıtılıp, bilim mülük hukuku tüzümünü mükemmelleştiriş, bilim mülük hukukunu kogdaşını küçeytiş, bilim mülük hukukunun mülazimet önümünü östürüş katarlık 7 cihetteki noktalık vazife aydınlaştırıldı. Sallık malumat bilim mülük hukukunun noktada sınak kılıç hizmetini çoğunkurlaştırıp, Bilim mülük hukukunu kogdaş merkezi ve hukukunu tez kogdaş merkezine yukarı ölçemde kuruş oturgu koyuldu.
1: Dövültümüzde işlengen Eyda Huaçan namlık 2. Çoğuntuptaki poştu parahotu 5. 16. günü 12 küllük sınav vazifesini başladı. Sisteminin inçkilliki Katarlıkla tekşürülüp, yürüs süreti Katarlık halkılık körsetküşle maskademde delillenildi. Növete, Eyda Huaçan namlık parahotunun yaslı süreti 97.8% yetken bulup, Plan boyunca 2026 yılının ahırda tamamlanıp, işildişki tapşırılı diken.
0: Cungo Pelle Akademiyası'nın 22. nüvetlik Ammevi İlim Pen Künü Paliyeti Moşeptinin ahırı ötküzüldü. Akademiyaya karşılık 100'dün artıq pen tətqiqat orne ammağı eçi vitildi.
1: Stansımız xəvri. İran İslam Parlamenti Dövlət Xəvəbsizliki və Diplomatiya Siyasi Komitetinin rəyisi 5. 16. günü monolanı bildirdi. İran bir yürüş kəsbi bolğan Ormuz boğazı su yolu qatnışını başqoruş mexanizmini tüzdü, həm yığınqı məzgildə rəsmi ilan qılıdı. Bu mexanizm pəqat İran bilə həmkarlaşqan solu paraxotları və alaqadar tərəflər qılı içi vedilidu. Amerikanın ərkillik planıqı qatnaş qoçularqa davamlıq taqılıdu. İran taratqolarının 5. 16. günüdeki xəvirdə mondaq deyildi. Avrupa Hormuz boğazında qatnaş başlaş məsələsi haqqında İran İslam İnqilabi qoğdunuş qismi dəniz armiyası bilan uçurışış və maslaşdırışını başladı. Növbətə İran alaqadar dəniz sahilidəki qatnaşını başqurışını davamlaşdırıb atdı. Bunundan ilgiri talan taraş qılınış xəyopiga duş gələn bir türküm nefit qaytadan kontrol qılındı, əmsetilib boldı. İran Aksiya Sodisi təşkilatının alaqadar məsuli 5-cının 16-cı günü monolanı bildirdi. Tamamlanıp bolğan maslaşdırış xizmetige asasen, hem de zörür icazetki erişkendin kiyin, 5. 19. gündün başlap İran payçeki bazırı, türlük payçeki məbləq seliş fondi ve onun hasili məhsulatları soğudasını qaytadın içi vetişini karar kıldıq.
0: Stansımız xəbri. Afrika kesellikten aldığını eliş tizgilleş merkezi 5. 16. günü rayon maslaşdırış yığınını ciddi içip, Kongo Kinshasa, Uganda, Cənubi Sudan, Dünya Səhiyyə Təşkilatı, Afrika Tibbi Cəmiyyəti Qatarlıq tərəflərinin alaqadar xadimləri bilən yeni bir növbətlik Ebola yuqumunun aldığını eləyiş tizgilləşini müzakirə qıldı və orlaşdırış elib badı. Yığında növbətdəki taqabül turuş xizmətidəki aldınqı işlər nöqtəlik müzakirə qılındı. Bu, çigra halqıb təkşürüb, közütüş və aldın signal berişini başquruş, yuqumunun aldığını eləyiş tizgilləş, Kesellerini başkuruş, yakından uçuraşkallarını başkuruş, arka sep kapalıtı ve baylıkını yötkeş katarlıklarını öz işçi kalıdı. Şu günü keştiki akbarat ilan kılış yığını da Afrika kesellikinin aldığını ele iş tizgilleş merkezi nöbetteki Ebola yukumunun tarkılış ehvalını ufukturdu. 5. 15. günü geçe yukum Kongo Kinshasa ve Uganda'dan ibaret işki devletki təsir körsetti. Bunun içi de Kongo Kinshasa'da yukumlangan cemi 336 bimar dokulat kılındı. Bunun içi de 87 adam kaza kıldı. Yukumlun tarkılışı Ituri ülkesine merkezleşti. Uganda'da 5. 15. günü sırttın kırgen bimarının baykalgallıkı dokulat kılındı. Kongo Kinshasa'dan kelgen bir er, Uganda'nın paytaxtı Kampala'da kesel sebebinin kaza kıldı. Arkadın bu adamın Bondi Bogyo tiplik Ebola virüsü bilen yukumlanganlıkı iniklandı. Nevette Afrika kesellikten aldığını eliş tizgilleş merkezinin bahalışıga karganda Kongo Kinshasa'da yukum xeyim xatırının derecesi intayın yukarı. Şark Afrika rayonu da yukum xeyim xatırı yukarı işken. Örmetlik radyo anlıkçıla, yukurda haberle anlattık. Haberlerimizden dektorları Zümrət Yasin bilen Abdursul Abdurrahim. Nöbetçi muharriri Amangül Habibullah, nazaretçisi Eskar Tursun.

0: دنیاغ نظر
1: دنیاغ نظر
2: Hürmetlik radyo alıcılar, emdi Dünyağı Nəzər programımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdriyim.
3: Hürmetlik radyo alıcılar, mən Zumrət Yasın.
2: Radyo alıcı dostlar, bu yıl Cüngo bilen Laos diplomatik münasibət ornatqallıqının 65 yıllıqı. Cüngo, Yünnan'nın Kunming'din Laos'nın Vintiyan'a şu künülü yetip bardıgan Cüngo-Laos xalqıra yolucular poizinin unuşluk katnığına 3 yıl boldı. Yakında muhbir Lansang namlıq poizgi çıkıp, bu 1035 kilometrlik çigra alkağan tömür yolunu boylap ziyaret kıldı.
3: Sydney xalqıra yığın merkezde ötküzülgen 2026 yıllık Avustralya Ahli Energiya Körgazması da Cungu karxanları ilip gelgen yoruqluq volt birikme detali, energiya saxlaş bataryası ve Ahli Energiya Başqoru Sistemisi yarqın noktuğa aylandı.
2: Amerika, Irak Qatarlıq devletlerinin taratkulları yakında İsrailiyanın İran'a hava hücumu kılışığı kolaylık yaratış için İran'ın koşnisi Irak'taki kumlukta mehbi uruş bazısı kurgallıkını haber kıldı. Irak 3. aydaki Amerika İsrailiyanın İran bilen bolgan uruşunun dastlabki mezgili de bu bazının mevcutluğunu sezip, asker evetip, razvedki kılganda İsrailiyanın hava hücumu uçurgan.
3: Otursarık uruşu energiya bağısının örülüşünü keltürüp çıkargandan bu yan, energiya krizisi kölengüsü Filipin'ni kapladı. Sırtkı çıkıştın tirikçilik kılışkıca, pazardaki uşaq ticaretçilerden adetki ailelergece nefit, tabiqaz qatarlıqlarının bağısının örülüşü bu devletinin iqtisadi ve xalıq durmuşuğa təsir görsatmaqda.
2: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, emdiri qıtınla programımızdan təpsili məzmunu da bolsun.
3: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu yıl Cungu bilen Laos diplomatik münasibet ornatqallıqının 65 yıllıqı. Cungu, Yünnan'nın Kunming'din Laos'nın Vientiane'a şükünülü yetip bardıgan Cungu-Laos xalqara yolucula poyuzunun 13'lük katnığınıqa 3 yıl boldı. 2023 yılı 4. ayının 13. günü katnaş başlanğandın bu yan, Cungu-Laos tömür yolu xalqara yolucula poyuzu cami 3190'na çıkıdım qat. Cami 3190'na çıkıdım qatnadı. 120 neçe devlet ve rayondan kelgen çigra halkıga yolucu 800 bin adam qetimden aştı. Yakında muhbir Lansang namlıq poyuzgı çıkıp, bu 1035 kilometrlik çigra halkıgan tömür yolunu boylap, Cungu-Laos arasıdaki altın yolunun kanda kılıp liniya boyudaki rayonlarının tərəqiyatıga kaydı türtkü bolğalıqı üstüde izlendi. Çüştün burun saat 10:55 minut ötkende Lansang namlıq poyuz Kunming Vokzalı'dan asta qozğaldı. Sefer başlandı. Muhbir vagon arlap, Cungu ve Çet El sayahat ömekleri, sodigerlerinin 10 neçi vagonğa lıq tolğallıqını baykıdı. Şanghaylı kız Hanji Ying mundaqtadı. Çigra halkıgan poyiz bək kolaylıq, mağı məndəpli mağılı boludu. O, hayacalanğan halda muhbirğa özünün sefer tizimlikini görsətdi. Tizimlikdə Kunming, Poyer, Şişuan Benna, Laos'nın Langprabang, Vanrong qatarlıq bazır iştik şəhərlə yazılğan idi. Umundaqtadı. İlgiri çet elgi çıkış bək avarçılıq idi. Hazır bir uxlapla yetip paralaydıqan bolduq. Laos'nun Odumsay ülkesinden kəlgən Manisa, Cungud oqvatqan oqoğucu. Onun yurdu Laos

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir. Nazar etsin Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Dönüklüla, stansımızın başka programları da bolsun.

o'rnimdan turish shunchalik xo'shyaxmisimi, turmay amalim yo'q. Yuzimni yuyishim, nashta qilishim, andin maktabning tozalik mas'uliyat rayonimizga chiqib, tozalik qilishim kerak. Chunki bugun men tozalik navbatchisi. Erinchakdan o'rnimdan turdim. Yataqdagi sahar turishga odatlanib ketgan ikki qiz saboqdoshim allaqachon kirimini boshlab ketgan edi. Muallimning qiynoq kirim qilmanglar deb qancha ta'kidligini bilan bularning nima qari? Yuzini bo'yig'ini bo'yig'in. Menga kirim qilish emas, oddiysi aynak qarashmi xush yoqmaydi. Aynakdagi o'zimni ko'rish men uchun azoblik bir ish. Boshqa qizlar to'xtamay o'z tatim suratga tushib, sinig'i tatib, do'stlar chambarkiga to'yinlarga chiqarishdi. Lekin men unda qilamayman. Chunki men chiroyli emas. Hech bo'lmaganda xaloyiq oldida ko'z qig'idek ilayman emasman. Sinib kirib o'tirdim. Bugun dushanba bo'lsa-mu, yanla ruhsiz o'tiraman. Ikki kunlik ta'minlashning bo'g'i ilib kelgini yanla horg'inlik va tashvish. Ajab yaxshi. Kaynimdila bir saboqdoshim to'ladi. Qaranglar, sinib mudirimiz to'pqa yollabdi. Bugun tushdinkin o'qimaydi ekanmiz, atalar yig'in ekan. Tushdinkin yana ta'minlashgan. Ammo bu xush xabar meni xush qilmadi. Aksincha yana g'amga sap qo'ydi. Yig'inda men yoki cho'ng dadam xush bo'g'idek hech qanday ish yo'q. Muallimning tugamas nasiydi. Tarbiyasi, qayishi. Oxir berib, cho'ng dadamning qoqishi ko'zimga ko'rinib turadi. Chunki men to'liq o'tirg'i ko'chamaganini ozdab, bu kasbiy o'tir maktabdimi voy tugidek o'qiyamadim. 3 oydan beri o'zim qiziqmaydigan oila mulozamatchiligi degan kasbda bir kun o'sib, bir kun yesabdab kun o'tkazib kelyotdim. Xo'shaqqa xo'shaq masalda to'pdagi o'qituvchini cho'ng dadamga yo'llab qo'ydim. Tushgacha vaqt dars dars emas. Men emas o'tib ketdi. Liza, otalar yig'iniga otang kelamdi-u opangmi? Maktab oshxonasiga kaynimdan so'ng tushib kirgan saboqdoshim Rashida so'radi. Cho'ng dadam deb javob berdim qisqili qilib. Otanglar ruxsat so'rayapti-mi? Yana so'rdi Rashida. Ha. Qisqili javob berdim. Saboqdoshlarimga oilam to'g'riliq hech qanday ishni bildirgim yo'q. Bildirganing nima ahamiyatli? Mening nadim otam bo'lsin. Opam. Tushdan keyin yig'indan burun hammaylan maktab darvozasining oldiga chiqib, otalarni saqlab turdik. Otalar birlab ikkilab kelishga boshladi. Ba'zi bolalar yiroqdan oyimdekilarni ko'riblar, yugurib oldiga berishadi. Andin xo'shal holda qo'l tutishib maktabga kirib ketishadi. Ba'zi bolalar ota-onalarini tep bo'lmay, u yoq bu yoqqa bo'yin so'zib qaraydi. Yana ba'zilari telefonda so'zlashib o'tardi. Men mashin to'xtash maydonining tömür tövrükü yölengilimce, aldımdaki yolga cimcetkini karab durdum. Bana başkaladak intizarlıktan kütken güçlük hiç iş yok. Lavzar, ben geldim. Bu avazdan dağladı çöçüp, kendimge karadım. Kendimde asmandan çüşken dekla, apam külüm sergini çıkarab durattı. Şu haman codunum tuttu. Sen neyme geldin? Ben seni çakırmıgan go. Atallar yig'iniga men kelsam bo'lmam degan. Opam ochiqni pisandga ilib qo'ymay so'zini davom qildi. Atallar yig'ini ichildig'imni otam menga aytdi. Demasimu, men nohiya pazirda tursam, yezdik otamni yig'inga chaqirib nima qilatding? Opamni maktabda qattiq ko'g'im yo'q edi. Ikkimizning birga turganini boshqalarni ko'rib qolishini faqat xohlamaydim. Sog'ining bo'bu yerda. Zarda bilan vaqirdim. Jiddiy qutquzish mashinangni haydabasang bo'lmamdi. Bugun bira bitalay kesalsini chaqirmadimi? Sanga burun maktabga kamma demaganmidim? Meni maktabdan masxara qo'yaydimsan? Menga keta. Opam vaqirg'inimdan cho'chib atrofga olaqchalik qaratdi. Qishimizdagi bir necha o'quvchi va ota-ona ta'jublanib bizga qarab o'tardi. Nimaga vaqiraysan? Opam unini past qilib so'zildi. Va qolimdan tatqinicha maktab ichiga elib maqdi. Düşmeningmidim men? Seni masxara qo'yib nima ish qibdi men? Mang, avval sinfinga kiraylik.
Kalgan gepni jığındın çıkıp deyişeyli. Apamnın hapı boğunu bilmen. Bilip durup hapı kığınımdan bilmen. İniğ ki, mən onundan 3 il vatattım. O, mağın karızdır. Menin kığaldırım əxilqiydi. Menin muşındaq bop gelişimge, barlıq köngül sözüklerimge o sebepçi idi. Boptu, jığın katnaşkın. Lekin jim oltırıp jim çıkıp ket. Yeni bir qaytım əskertip koyay. Mektepte meni lauzar dap çakırma. Apam bu keptirimge hiç kandaq ipadı bildirmedi. Amalsızlıktan apamın sınıfı başlap kirdim. Lekin onun bilen bir partıda oltırmay, kasten çetki partıda oltırdım. Jığın başlangıca bazı okuğucular atanlarından onu bunu kusurluşup çıktı. Olağa gözümün kuyruğunu karap koyup, yana deri sırtı karıp aldım. Apamın nemelerge karap atkallıqıgı, kimlerden nemelen deyişip atkallıqıgı karığımı yok. Pekatla bu nes baskuru jığın tezirak başlanıp, tezirak ağırlaşırken. Apam mektepten tezirak kesken, diyen oyda idim.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashla yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riyasatchi Dostanlar Sheringul to'xtayman.

Dostlar, şu tapt programımızın damlaştırıvatımız. Turmuşta biz növetteki tört nersini kendimizde taşlı vetkinimizde her özümüzde intayın baktık iskılımız.

Ben sevimlik dostlar, programımız Damlı Şivatı'da Anlavatkanıla stansımızın üzülmez melodiya programısı. Muhabbet dünyası da hem kişi şundak bolsa, kişilerin hemisi söyse,

Yani kilip artıqı ve kimi bilen söyse, söygünün barcı iğırlıqı berdaşlık verilse ve asallı vazgeçmese. Muhabbet dünyası da kişilerin hemisi söyülse, ama şu söylüşünün kıymetini bilse, kadirlise ve yoktup koymasa. Şu isanızda bolsun, söymen degen sözünü hemen adam diyeleydi. Ama onun bu yoşurungan mesuliyetini gayet yeskı bulanmaydı, hem üstüge ip bulanmaydı. Hem adam söyleydi, ama artıkçılıkı hem kemçilikı bilen, yoku hem bari bilen söyüşünü unutulup kalırdı. Emimiz bilimiz, söygü muhabbet, her vakit onu kadirleyen ve onu hürmetleyen adam ki mensup. Seni söyümen diyenin hemisi muhabbet demez. Elbette o köyünüş, asıraş, perviş kılış, kovdaş, şundakla nurgullagan bedel töleş bedeliğe andın kıymetini tapıdı. Şuna biz her vakit dostlarımızga muhabbetlik durmuşluğun yar buluşunu ve onu kadirleşini çinki oğlumuzdan tavsiye kılımız. Yine bize muhabbetlik köylerimiz devamlı huzurlu.

Sevimlik dostlar, programımız şu tapda dağılmış vatıdı. Muhabbetin en güzel vakti dəslepki otluq hissiyat emez. Belki bir ömür hemra buluştur. Hakiki muhabbet baldır kəgini ya ki baldır tonuşkın emez. Belki kəgendin kiyim o yenimizdin ketip kalmağın. Muhabbette bir körüşüpla bir aşık bop gelişin atay. Lekin yakınlaşkandın kiyim o siz en yaxsı değişki cüret buluş. Hem midir muyum? Mükemmel adam yok. Karşı taraftan kem

Nasihat alguçlar şu tatlı programımızda anlaşıvatı da turmuşta bazı işlerde sus muamilde buluş, yani azırak bir gəm, bir perva buluş sizni bəxtli qılış mümkün. Lekin muhabbetkə şundaq bir gəm, həm bir perva bolsanız, bəlkin peyt ütüb getkəndiyin ki, siz əni şu muhabbetinin əksüslük hikayesini düzüb qılışınız mümkün. Mən bu yer düşünü demekçimən ki, muhabbetdə yaxşı görgən bolsanız, biraz cürətlik bulun. Peytini tepib, Söygünüzü izah kılıçını unutup kalma. Elbette bu yigitlerge eğitilgan bir teklif. Demek muhabbette yasalmalı kılıç, kılıçlık erzmeydigan bir iş. Muhabbette yaş görgen bolsa izah kılıçımız gerek. Şu doğru peytini tutuvilişimiz gerek. Muhabbette en doğrusu del vaxtada erişken muhabbet buluşu mümkün. Elbette en doğru muhabbet sizge hemrah bolsun.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talişi Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Şangı bilen ketken erler üçüncü güne bargahka ağa ağıdan kaytıp gelişti. Boğullarımız kar apıdada tarqılıp ketken. Üçtün iki kısmı təskeydeki tağının bağırığı berip kaptı. Kar əsildilli qilin. Onun üstüge şimal şamalı çıkıp, bir kısım karlanı uyağı uçurup apırıp, qatar qatar igiz tamlanı asılı kıp koyuptu. Boğula şunun işçigi solunup gelip, neç gün geçe hiç yeğe çıkanmaptı. Hiç nerse yiyenmaptı. Şunun bilen ulanın bir kısmı tonlap, bir kısmı açlıktan ölüp getipti. Pekat tötüla hayat kaptı. Qalğan üçtün bir kısmını Malo Şah tağ jılğısının odladıkı bir hağının astığa başlap beripti. Uyada qar nipiz, taşının üstüde yaydığa muhla bakken. Bir neç ahu tonlap ölgenini hesap qalmağanda hemmisi hayat kaptı. Şunda kılıp, saqqalğan buğullarımız aran 30 neçiliydi. Bosan, eli kıyılı, çuma kesili tar kalgan çağdaki buğullarımızın sanı bilen oxşaş idi. Biz Racidani bargahının etrafı da şamalığı dəpne kıldıq. O ketti. Köpçülük İvan'ı yen qəbili başlıqlıqı kösetti. Eşu yılıdaki kış mən üçün çeki yok uzaq bir keçi boğan idi. Hatta kündüzlerimi köz aldım oxşaşla karango bilinetti. Oğdun kaytıp gelgen erlerinin ayak tevişi anlanğan haman, ben Racidani kütübeliş üçün yanıla ilgirkidek tolup taşkan intizarlık bilen şilin codun çıkattım. Başka ayalla erlerini yitilip kirip getetti. Pekat menla soğuk şamalda yalğız kalattım. Ən şu soğuk şamalla mene asta-asta əxlimge keltirdi. Doğra, Racida rastıllı ölüp getdi. Əşu soğuk şamallanın mene Racidanın ruhu bayağı ep getişine nə qədər arzu qıladdım, hə? Şilin codun vekit bilən əndav irinin oynışı vatqan. Külkü avazı anlandı. Mən yana oddanın, balıllarımın yeniği qaytıp girdim. Nihau baharda bir oğul tuğdi. Roni onunğa Gogili dep isim koydi. Yefolin'dan başka hemimiz Gogili'ğe amıraq eduk. Yefolin her kettim yügektiki Gogili'ni kögende közünü kısıp, onun manliyedeki kızıl mağını köstüp, İvan'nımı şundaq mena ba, tağdırı yaxşı emez. Bu balınımı tağdırı yaxşı bombaydı, deydi. Elbette o bu geplerini devatkanda İvan nəx meydanda bombaydı. Roni Yefolin'nin bundaq geplerine pisent kınmaydı. Cinda Nihau'ğı erişenme geçke Yefolin könlüde ızcıl ğum saxlap yürətdi. Gogili tuğulup uzap ötmək Yefolin Cinda'a bir layık donuşturdu. O kız naiti kabiliyetlik, ismi Jefolinna idi. Jefolinna naiti mulayim bolsumu, lekin ağzı sel maymaq. Kişige kün boyu birer işqi at çıqılınıp yürgendekle körnetti. Bu kızını cindi yaqtırmısı mı, lekin Yefolin yaqtıratdı. Cindi özünün gepidi çın turup. Bana burnu maymaq apam yetmegendek, yani bir ağzı maymaq kızını xotun kılışım kerek miken? Devidi Yefolin açıqlap səkrəb getdi və ökirəb durup. Yaqtırdığınını alanmaysan, yaqtırmaydığının öyünge özü kilidu. Mana bu senin və dadanın təqdiri, dedi. Onu çoxum alısan dəb qısta vəsən, qiyadın səkirəb ölü alı mən, dedi cindi. Rastlılı şüncilik cüreytin bolsa, seni Yefolin'nin oğlu disib oladı. Yefolin soğuk külüp durup təni kıldı.

Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

ağan sırı təski toxtapdı. Daşılar, Səvit Çiqras içində 7 gün turğandan kin, qol vaqtını yoşurup qoyğan yerdən tepib, keçidə İrgun dəryasının 10-40-ı qaytıp getdi. Yapolla, ulanın xizmetidən razı bolub, hər birgə birdən paxtlıq pəlto mükafat beribdi. Biz Daşinin bayallarını anlavatqanda Yifolin tuyuqsızla evanğa. Sən mə Daşiğı oxşaş razı ötk qilişini ügünib, Sovetki bağan bolsan, Najişkanı tep qaytırıp kegen bolattın, dedi. İvan, yoğan kollarını cüplep, gəp mi qınmay çıxıp getdi. Kündü, tatıp koyup, Yifolin'a bir netçi iğiz gəp qıp koymakçı boldu yo, lekin ahırdı gipini deyiş ki petin anmadı. Yapolla'nın Sovet İttifakı'daki o neslerini adam evetip razvetki kılışı Manchuria devletinin ziminini eş üyelegiç kengaytış için boz gerek, dedi Xaşi. Ola çüş görüp do, dedi Yifolin demekini qeyip koyup. Bu yemi ulanın zimini emez. Ola bu yede bulan talan kılıp atıdı. Yani tehi, Sovet gibi berip, olca amakçı mıken? Ola Roslan'ı bozak görüp kaptı mı? Ola, ağzını tatlı kıp yürüptü. O çağda biz yazlık bargahtın küzlük bargahtı köç aldıdı durattık. Toyne köç üstün aval kılıp etiş gerek, dedi Yifolin ve kündüğünü ilip, kız tarafının oğul ilinliği berip, toy gününü bekitip geldi. İvan Katarlıkla bir aptaplık künde cindi bilen, Yifolin nanı bizden oğul ilinliği köçürüp geldi. Cinde Yifolin tikip bəgən yeni yek dəkni kiygən. Kəyfiyyatı solğun idi. Yifolinla Yifolin tikip bəgən könlək bilən ötükni kiyib, beşiği toldurup yavu güllərini qısı vağın. Ağzını qıysaytıp külüplü turatdı. Yifolin cira şamanını Cinde'nin toyuq riyasetçilik qılışqı təklif qınmaqçı idi. Lekin İvan öz qəbilimizning şamanı riyasetçilik qildi deb çıng turib ağaşqa Yifolin yol qo'yishqa majbur bo'ldi. Nehav putkil Volilingdikilarga vakolatan tabrik so'zi qilib atganda Yifolinna tabassum bilan Jindiga qardi. Biroq Jindining ko'zi Nehavdli edi. Jindining Nehavga qaragan ko'zlari shu qadar illiq va shu qadar qog'jiroq ediki, damonlikqa yurakimni etish turib tashladi. To'y murosimi tugagandan keyin kishilar gulxonni cho'rdab aroq ichib, go'sht yeyishdi. Ondan naqsh etib usulga tushdi. Jinda noyita adab bilan hammaylanga bir chinidan aroq tutdi. Ondan Kolunu planlatıp, bəzmi qılıb atqan kişilərge. Silə yaxşı yeb, yaxşı içib, yaxşı oynanla. Mən bəki erib getdim. Siləgi həmra bulanmaydıqan boldum, dedi. Köpçülük onu toy jeryandı çarçap ketkəşke, şilin cuğu qaytıp aram alıdı, dəplı oyladı. O, men ışıqla daşimi mandı. O, at milgili mangan idi. Daşi her günü çüştünkin derya boyu berip bir dem at minetti. Bunu köpçilik mi biletti? Keşkurun Daşi tuyuqsız Gülxanla yenide peyda boldi. Onun yüzü yaş yok idi. Emmeylen Xaji bilen Roy'nin ilk ilişki usuluğu karab külüşüp getdi. O işkisi cık içip koygan. Ağızdın Hüm-hüm avaz çıkırıp, putunu iyip, bedenini yantuğu kılıp, lanışıp durup usul oynavatkan naite kızı karlık idi. Daşinin köz yeşi Maria'nı çöçtü vetti. Maria, atkı birer işboğa okşaydı o dep, hem de onundan soray dep turuşuğa, Nihav'nın Gülxan'nın yeniden turup ketkerliğini körüp, tohtap kaldı. Nihav Daşidin, cindama, Dəb sordu. Daşi beşini lanıştı. Daşi atlıq bargaq kiledep qağanda

Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Bugünkü radyo kütüphanısı programımız Muşiyada ayaklaştı. Programımızın riyasetçisi Pervaz. Kiriştürgücü Yarkın Yasin. Programımızın mesul muharirleri Abdullah Molla, Polat Aman Nuri. Nazaretçisi Nicat Abdukadir. Xeyr xoş.